0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

He's our Lord. He's our Savior. Baptizer. Risen Jesus.

Oh, amen. You guys are ready. Let's go meet with the Lord.

0: Duygu
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
0: Artı bir tane.
1: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
0: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir programdasınız.
1: Mümkün.
0: Biraz kişisel gelişim, biraz kariyer, biraz psikoloji falan filan. İlla ki ama bizi bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilecek şeylerden bahsediyoruz bu programda.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz...
1: Sorumluluk bilinci.
0: Eyvah, yine sıkıcı konuymuş ya. Yok yok, şaka yapıyorum tabii ki. Sorumluluk bilinci gerçekten çok önemli bir şey. Gamze bize her zamanki müthiş girişlerini yapsın. Ondan sonra ben de çılgın soruları cevaplayayım. Hadi bakalım.
1: Yani biliyorum tabii ki, yani sorumluluk deyince böyle herkese biraz daha sıkıcı geliyor.
0: Evet.
1: Öyle değil yani aslında. Bugün sorumluluk bilincinden konuşacağız. Çünkü hepimizin kendi özgür kararlarımızı almak istiyoruz. Ama bazen sonucunu üzerimize almak da istemiyoruz. Aslında sorumluluk bilinci doğar doğmaz gelişmeye başlıyor. Bu konuda da istediğimiz yaşta çalışmalar yapmaya başlayabiliriz. Yani bunun bir yaşı da yok. Ve sonuçta hedefleri olan, hedeflerine nasıl ulaşacağını bilen, işler yolunda gitmediğinde de işleri tekrar yoluna sokabilen insanlar olabiliriz. Sorumluluk önemli.
0: Tamam. İlk başta böyle bir kulağa hani sıkıcı geldi falan ama sonradan düşünüyorum şimdi. Eğer sorumluluk bilincini geliştirirsem, ki her yaşta geliştirebilirim, müthiş. Eğer geliştirebilirsem şöyle bir şey yapabiliyorum. Diyelim ki işler yolunda gitmedi. Bunları tekrar yoluna sokabiliyorum. Demek ki o zaman özgüvenim de oluyor ve hani dış dünyadan şu geldi başıma, bu geldi başımalardan çok fazla etkilenmeyebiliyorum. Sadece sorumluluk sahibi olarak zekice, akıllıca hedefler bu konuyla alakalı bir bölümümüz vardı. Böyle hedefler koyabiliyoruz, bunların hareket planlarını oluşturabiliyoruz ve gerçekten koyduğumuz hedeflere ulaşabilen kişiler olduğumuz için de öz yeterliliğimiz yüksek oluyor. Yüksek öz yeterlilik ne demek? Ben bunu yapabilirim. Yapamam, bütün dünyada üstüme yıkılıyor. Dünyada bana karşı zaten hep mi benim başıma gelir canım? Lardan kurtulup, evet ben yapabilirim. Evet kötü bir şey yaşanmış olabilir ama ben bunun üstesinden gelirim ve her şey daha güzel olacak. Eskisinden de güzel olacak diyebilecek hale bizi getiren bir şey sorumluluk bilinci. Gamzeciğim, sen sorumluluk sahibi misindir canım?
1: Sorumluluk sahibi olmaya çalışıyorum tabii ki. Yani tamamen öyleyim. Bence kimse diyemez diye düşünüyorum. Ama olmaya çalışıyorum her zaman.
0: Değerli dinleyicimiz, siz efendim sorumluluk sahibi misiniz? Mesela ne gibi sorumluluklarınız var?
1: Evet.
0: Bir sayalım mesela, neleri sorumluluk olarak sayıyoruz? Efendim işlerimizle
1: çalışıyoruz.
0: Öğrenciysek, bu arada biz aynı zamanda da öğrenciyiz.
1: Evet.
0: Derslerimizle çalışıyoruz. Çünkü neden? Öğrenmek bütün ömür boyunca devam eden bir şeydir.
1: Evet.
0: Yaşam boyu öğrenme diye bir şey var değil mi? Öğretmenler de hala öğreniyor oluyor. Kendimi yaşlanmış hissederim öğrenmiyorsam gerçekten. Efendim ne yaptım şimdi ben? Diyelim derslerime çalıştım, işlerimi yaptım, ev işleri var, illa evde bir şeylere yardım etmem lazım. Kedilerle alakalı bir şeyler var, tavşanım var onunla alakalı vesaire vesaire, bir sürü sorumluluğumuz var. Her şeyden önce de kendimize karşı sorumluluğumuz var, öz bakım sorumluluğumuz var. Daha sonrasında ailemize ya da yakın çevremize, işte arkadaşlarımız olabilir, kim varsa yakınlarımızda, onlara sorumluluğumuz var çünkü iletişim kurmak durumundayız. Güzel, şöyle bir özetledik. Sorumluluklarından en sıkıcısı senin için ne?
1: Zorunlu olduklarımız gibi diyebiliriz. Yani böyle belki çok yorulduysak diyelim, temizlik yapmak olabilir mesela.
0: Gamze ev işlerinden
1: çok yorgunsak eğer. Evet. Yemek mesela benim çok keyif aldığım bir alan. Ama çok hani o hafta çok yorgunsam, yorulduysam temizlik yapmak birazcık zorunluluk gibi gelebiliyor.
0: Ben geçenlerde şeyi fark ettim. Kedilerim var. Şimdi bir şey eğer alıyorsanız, mesela bir diyelim ki karar aldınız.
1: Evet.
0: Bunun sorumluluğu da sizin üzerinizde. Dolayısıyla kedi beslemeye karar veriyorsak onların bakımı da tabii sorumluluğunu almış oluyoruz. Fark ettim işte, kumları temizliyorum falan, çocukları tarıyorum, ediyorum bilmem ne. Ben bu sorumluluktan çok zevk aldığımı fark ettim. Ya onlar için bir şey yapmaya bayılıyorum gerçekten. Hani onu getir, bunu götür, onlar birbirleriyle tabii oynuyorlar, ediyorlar, evin içinde bir koşuşturmaca. Gerçekten alınabilecek en iyi sorumluluklardan biri. Bilemiyorum, benim için en sevdiğim sorumluluğum bu. Senin en sevdiğin sorumluluk ne?
1: Ben işte dediğim gibi yemek yapmak ise benim çok hoşuma gidiyor.
0: Ama her gün mesela yemek yaptırsalar sana, hı hı, yapar mısın?
1: Yani evet, bazen bazı zamanlarda birazcık sıkabilir herhalde.
0: Ya. Ama mesela buraya koşa koşa geliyorsun.
1: Evet.
0: Demek ki bazı sorumluluklarımız birazcık böyle bizim itip kalkmamızla, biraz iradeyle ilerlerken bazıları kendiliğinden zaten zevkle ilerleyebiliyor. Biliyor. Buradaki kilit nokta nedir? Biz o şeyi yapmak istemediğimizde ne olacak? Özellikle ergenlik döneminde hormonal durumumuzdan dolayı aslında işte erken uyanman lazım, ya niye lazım, ya bana ne, ben yatacağım gibi düşünüyoruz. Hı hı. Ve evet, yani o bizim çünkü bilincinde olmamız gereken şey şu ki aslında sadece biz değil, tabii ki bize sadece bize öyle oluyor gibi geliyor ama değil. Genel olarak yaş grubumuzdaki herkesin aynı anda hayatla böyle hani meydan okuma yaşadığı, yüz yüze geldiği, hı hı, sen mi güçlüsün ben mi, hayır benim dediğim olacak, ben önemliyim dediği, efendim kurallar var niyeymiş, benim kendi kurallarım var dediğimiz bir döneme giriyoruz. Hepimizde bu oluyor. Çünkü risk alma potansiyelimiz bu dönemde belirleniyor. Bir tane film vardı, çocuk ergenliğe giriyor ve risk alma potansiyelini, bu arada bunlar terk edilmiş bir adadalar. İki kişi, bir kız ve bir çocuk. Çocuk ergenliğe girince bu dünyaya meydan okuma güdüsünü köpek balığıyla yüzme yarışı yaparak, yani yüzüyor köpek balığının yanında, yakalanırsa ölecek neticede ama öyle bir meydan okumayla geçiriyor. Tabii biz şimdi hepimiz suya atlayıp da aman köpek balığıyla bir şöyle boğuşayım, bir yarışayım gibi şeyler yapamıyoruz. Bizimki farklı ama bir karar alıyorsak onun neticelerine katlanmamız lazım.
1: Evet.
0: Sorumluluk önemlidir. Birazcık müzik dinleyelim. Ondan sonra tekrar burada olacağız çünkü bölünmesin.
1: Bölünmesin. Evet.
0: Sonra sorularla tekrar yanınızda olacağız. Bu arada
1: sorularınızı bize iletin lütfen. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Yeni katıldıysanız eğer başka bir dünyadasınız. Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sorumluluk bilincinden bahsediyorduk. Ay dedik, ne kadar zor bir şey. Ama öyle değil. Sorumluluk gerçekten güzeldir. Çünkü sorumluluğu alabiliyorsak karar verme hakkımız da olmuş oluyor. Evet. Bir nevi. Ve Gamze'nin çılgın soruları vardı. Buyurun efendim. Hı hı.
1: Sorumluluk bilinci kavramıyla ilk ne zaman karşılaştın?
0: İlk... Ya ben aslında çok küçükken karşılaştım. Çünkü benim annem bu açılardan çok bilinçli bir anneydi. Hani aslında herkes hemen hemen yaptırıyor şimdi, işte sen de al bu tuzluğu götür masaya, masa hazırlanırken, hı hı, gibi şeyler. Benim ama en kendimi böyle hani eyvah ne yapacağım falan gibi hissettiğim küçücük bir balık alınmıştı bana. O zamanlar çok bilinçsizlik hayvanlar konusunda sanırım ülke olarak. Minicik bir kavanoz gibi bir şeyin içindeydi, plastik bir şeyin, balık. Hı hı. Ve onu her gün besleme görevi bana verilmişti. Hı hı. Sonunun da ne olduğunu anlatayım da hadi bakayım bari. Kendimi rezil edeyim birazcık. Efendim, ben tabii küçücükken nereden bileceğim o balığın doyduğunu, fark etmediğini. Yeme attım. Aa, hala yemek istiyor. Biraz daha attım, attım, attım. Tabii hayvancağız çatlayarak öldü. Yani evet. Sorumlulukları da demek ki neymiş? Fazla abartmamak gerekiyor. Bazı öğrencilerim oluyor. Bir görev veriyorum ve hani yatıp kalkıp bana e-posta gönderiyorlar o görevle alakalı. Sorumluluğun bu kadar da insana aşırı derecede stres yaratmaması da gerekiyor. Yani şöyle şöyle değil mi hocam? Böyle olursa ne yapayım hocam? Böyle olmazsa ne yapayım hocam? Boyutuna gelirse eğer o sağlıklı olmuyor. İşte benim gibi o sorumluluğa aşırı yüklenmekten balıkcağızı çatırt diye çatlatabiliyoruz. Bu arada ben bunu yaparken 4-5 gibi bir şey yaşındayım. Kimse de yemeği bırakmadıklarını söylemedi. Bunu da belirteyim. Evet.
1: Bunu ne zaman edinmeye başlıyoruz? Biraz anlatabiliyor musun?
0: Şimdi sana sorsam ilk sorumluluğu ne zamandı?
1: Senin de dediğin gibi işte masa kurarken mesela annem bir şeyler masaya götürmemi ya da temizlik yaparken işte bana toz almamı, hı-hı, söylediği zamanlar ilk sorumluluklarımın olduğu zamanlardı.
0: Şimdi geriye döndüğümüzde o zaman motor kaslarımızın,
1: evet,
0: hani toz bezini doğru düzgün bir zemine sürebilecek kadar gelişmiş olması gerekiyor. Yani kaç, hı-hı, yaşındasındır mesela?
1: 8-9 civarı.
0: Tamam. Evet. Benim balık hikayem 4-5 yaşlarında yaşandı. Ben de 4-5 yaşını hatırlıyorum. Hı-hı. Peki değerli dinleyicim, sizce sorumluluk ne zaman gelişmeye başlar? Ben dedim 4, Gamze dedi 8-9. Bir tahmin et Gamzoş, sence ne zaman başlıyor?
1: Yani aslında 2-3 yaşlarından itibaren çok rahat bir şekilde başlayabilir, hı, diye düşünüyorum ben.
0: 2-3.
1: Çok ufak ufak hani böyle bir şeylerle adım adım. Hı hı. Çünkü bu daha sonradan çok zor şekilde gelişen bir şey. Hı hı. Ve yani hani biliyoruz ki mesela genelde bu yurt dışındaki büyüyen çocuklarda daha çok görüyoruz. İşte ciddi şekilde, profesyonel şekilde dans eden çocuklar var mesela. Hı hı.
0: Peki sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Hı hı. Sorumluluk bilinci doğduğun anda başlıyor. Doğduğun anda gelişiyor. Hı. Doğduğun anda tabii tepki vermeye başlıyorsun. Sadece anca aguya aguyla hani gülümseyerek ya da gık gık diyerek falan başlıyor ama bebek elini böyle yani yukarı kaldırıp bir şey tutabilecek halde olduktan itibaren, mesela biberon veriyorsanız ya da bir oyuncak bir şey uzatıyorsanız ona kavraması için, hani böyle serçe parmağı verirsiniz, aha, da böyle eliyle tamamen kaplar falan, kavrar ya onu. Öyle şeyler yapmaya başladığından itibaren su vereceğiz diyelim işte biberonunu. Uzattığımız zaman kendinin ona dokunmasını beklemekle başlıyor. Yani kendinin biberonu ağzına götürdüğünü, dokunduğu zaman ağzına götüreceksiniz ki ha ben bu biberonu tuttum ve ben götürüyorum hissiyatı yavaş yavaş gelişiyor. İnanmayacaksınız ama daha oturamayan, daha kafasını doğru bir şekilde hani boynunu tutamayan bebekle başlıyor. Biberonu ağzına götürebildiğini düşünerek başlıyor. Şimdi bu şekilde başlamadığı zaman ne oluyor? Hiçbir sorumluluğu yok çocuğun hayatı boyunca. Ondan sonra geliyor mesela anaokuluna ya da başka bir okula. Ya bu ne, bu çok zor ya, bir sürü sorumluluk var, ben daha kaç yaşındayım? Bu sefer bütün okul hayatı boyunca şikayet ediyor çocuklar.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü bu böyle düzenli bir şekilde aşama aşama ilerlettirilmedi. Hı hı. Çocuğa birden sen bunları yapacaksın dendi.
1: Evet.
0: O yüzden o sorumluluk şokuna giriyor çocuklar ve gerçekten okula çok tepki veriyorlar. Ama işte yurt dışında neden? Şimdi bazı çocuklar oluyor, kendi giyinebiliyor, işte ne bileyim ben ayakkabılarını bağlayabiliyor vesaire vesaire. Aynı yaşta öbür çocuğu her şeyini öğretmeni yaptırmak zorunda. Ya da işte ebeveyni yaptırmak zorunda. Neden? Çünkü sorumluluk bilinci geliştirilmemiş. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bir ebeveynseniz ve gençler siz de belki ileride ebeveyn olursunuz bilemiyorum. Ya da kardeşleriniz vardır belki. Böyle durumlarda şunu bilmek gerekiyor. Dengeli bir sorumluluk lazım. Yani biz tabii ki 6 yaşında çocuktan bize kazak örmesini beklemiyoruz. Ne bileyim hani herkesin yaşına durumuna uygun bir şekilde birazcık bildiğinin üstüne yani kendini biraz zorlayacak sorumlulukların olması lazım. Yani bu sorumluluk zaten aman çantada keklik ben bunu zaten yaparım da değil. O bebek o biberona zorla dokunacak ilk başta. Sonra biraz ağır gelecek yine de eline bırakacaksınız biberonu. Tam ağzını denk getiremeyecek, izin vereceksiniz onunla mücadele edecek gibi şeyler. Bir tık kendini aşmasına izin vererek sorumluluk bilincinin geliştirilmesi gerekiyor.
1: Bununla ilgili ben küçük bir şey paylaşmak istiyorum. Hı hı. Anaokulunda öğretmenlik yaparken bir öğrencim vardı. Gerçekten ailesi öyle güzel yetiştirmiş ki onu. O 5 yaşındaydı ama 4 yaşlarla birlikte aynı sınıftaydı. Ve uyku saatleri var. Ailesi ona kıyafetlerini giymesini, işte atletini, kazağını giymesini, çıkarmasını, çoraplarını kendi giymesini, çıkarmasını çok güzel bir şekilde öğretmiş gerçekten. O da onu çok güzel gerçekleştiriyordu. Ki şöyle oluyordu yani, arkadaşları da uyanmış, o kendi üstünü giyip değiştiriyordu. Sonrasında bir de arkadaşlarına yardım ediyordu bu konuda. O kadar güzel bir şey ki gerçekten, hani aynı zamanda yardım etmek açısından güzel bir davranış. Evet. Olarak kalıyor.
0: İşte hep diyoruz ya yani başkalarının çocukları tabii ki her zaman kendi çocuğumuz bizim için çok önemli de hani hep yabancılarla karşılaştırılıyor ya bu çocuklar niye böyle de bizimki niye böyle diye. Niye öyle? Çünkü küçüklükten itibaren izin veriyorlar yani. Mücadele etmesine, düşmesine, kendi kalkmasına, biberonunu kendi almasına, 2 yaşındaki bir çocuğun kendi suyunun nerede olduğunu bilip gidip alıp hani su diye bağırmaması. Ama kendinin biberonun sürekli durduğu bir yer olup onun ulaşabileceği, susadığı zaman gidip oraya biberonunu alıp suyunu içebilmesi gerekiyor. Yani gerçekten normalde her yaşa uygun sorumluluk düzeyleri var. Tabii ki şöyle bir şey değil. Şimdi bir talk showcu, bunu da anlatayım sonra araya girelim. Bir talk showcu anlatıyor. Çocuğa sürekli olarak yani küçük bir çocuk bu yine işte 5-6 yaşlarında artık bilmiyorum tam kaç yaşında. İşte bak bu senin komşu kızı, bu senin nişanlın, nişanlın diyorlar. Ondan sonra çocukcağız tabii minicik çocuk bunu çok ciddiye almış ve bir sorumluluk olarak bunu edinmiş. Ondan sonra gidiyor işte evde bir tane çiçek var, çiçeği alıyor eline. Ondan sonra bir çikolata vermişler ona, o çikolatayı alıyor. Gidiyor komşusunun evine. Hoş geldin, ne oldu diyorlar. Ondan sonra diyor ki kızınızı istemeye geldim. Yani şimdi çocuklara sorumluluk verirken yaptığımız şakalar bizim çok hoşumuza gidiyor. Aynı işte nişanlısı küçücük çocuğun falan böyle şeyler normalde yapılmaz. Evet. Çünkü o çocuk onu ciddiye alıyor. Ve ondan sonra bu nasıl halledilir, hani nasıl yapılır büyüklerden gördüğü kadarıyla. Yani onlar için komik bir anıdır. Hı hı. Tabii ki şu anda o çocuk için de bu komik bir anı ama o zaman travma bile oluşturabilecek bir şey. Böyle şeylere çok dikkat etmek lazım gerçekten. Benim travmatik sorumluluğumu anlatayım bir de. Küçücüğüm, annem balık pazarından balık alırdı. Balıklar canlı daha ve su koyarlardı poşetin içine, balıkları da içine koyarlardı. Derdi ki annem hadi bu poşeti sen taşı. Normalde çocuğa poşet vermek doğru bir şey. Hı hı. Kendi taşıyabileceği kadarını taşıması doğru bir şey. Ama işte bazı yerde mantıklı hareket, bazı yerde değil. O balıklar çırpınağa çırpınağa ölürdü. Ve ben ağlardım. Ne ağlıyorsun? Balık sadece derdi. Ondan sonra ileriki zamanlarda vejetaryen olmamın ana sebeplerinden biri de bu oldu. Evet. Efendim kısa bir araya gidelim. Hani böyle biraz goy goy yaptık ama doğru düzgün konuşalım sorumluluk bilincine. Bu arada eğer sorularınız varsa
1: lütfen bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: tekrar hoş geldiniz. Radyo Life'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sorumluluk bilincinden bahsediyoruz. Dedik ki daha bu doğduğunuz anda başlıyor ve derece derece yapabildiklerinizle gelişen bir şey. Ne işe yarıyor? İleride hedeflerinizi doğru koyup hedeflerine ulaşabilen, hareket planlarını oluşturabilen ve öz yeterliliği yüksek insanlar olmamızı sağlıyor. Ve Gamze'nin yine pek çok çılgın sorusu vardı. Buyurun efendim.
1: Küçükken saç

0: kalkabilir ya da kalkamaz durumunda yardımcı olabilmesi gerekiyor. İşe yeni girmiş birisine tamam sen bu projeyi işte yaparsın deyip çekilip gitmek iyi de nasıl başlayacağım bunu bile bilmeyen birisine aşırı bir iş yükü vermek doğru değildir. Çünkü şöyle bir şey oluyor bizde sorumluluk verirken hani ben zamanında çektim onlar da çeksin falan gibi bir şey. İşte bizim zamanımızda bize kimse öğretmiyordu biz kendi kendimize şöyle süründük böyle süründük. Millet de aynı şey yaşasın gibi savunma mekanizmaları vardı ya bu da yansıtma onlardan biri. Bu görüşe gelmemek gerekiyor gerçekten. O yüzden daha ta çocukken doğru sorumluluk vermekle başlayan bir şey. Uzun bir yol bu. Daha sonrasında siz de büyüdüğünüzde doğru sorumluluklar, doğru görevler verebilir halde olmanız lazım. Bir sonraki soruya geçelim efendim.
1: Küçük yaşlarda çocuklara ne gibi sorumluluklar yüklenebilir?
0: Ya aslında düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabiliyorlar. Hı hı. Şimdi bakıyorum geçenlerde bir video izledik. 8 yaşında bir kız mükemmelen dans ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi gerçekten. Normalde dersiniz ki bu çocuk Latin dansı yapıyordu. Değil mi? Salon dansı hı hı. sayılıyor.
1: Evet, evet.
0: O koreografiyi nasıl ezberleyecek? O işte ne bileyim topuklu ayakkabı da giyiyorlar sonuçta. Senin yaşına uygun değil falan denebilir. Öyle değil. Eğer dozunu yani sıfırdan 100'e ulaşmasını hani birden 50'den başlayarak değil de gerçekten sıfırdan ve adım adım ilerletmeyi başarırsanız çocuklar her şeyi yapabiliyor. 2 yaşında bir çocuk hatta emeklerken bile al bunu götür babaya ver deyip bir kumaş verilebilir. Yani nasıl diyeyim size ne bileyim bir tane şal mesela illaki gerçekten ihtiyacınızın olması gerekmiyor o harekete. Sırf o çocuk onu yapsın diye alıp bunu işte babaya götürür müsün deyip ona zarar vermeyecek bir tişört olabilir bir şey olabilir. Vermek gerekiyor. Hı-hı. Ondan sonra çocuk da işte sürüne sürüne evet tabii ki yerde sürecektir onu. Ama babaya, anneye o şeyi ulaştırabilmesi onun için ben yaptım hissiyatı oluşturacak. Bir şeyleri getirip götürmeleri, klasik olarak daha önce anlattım bunu. Organizasyon yeteneğinin gelişmesi için hadi sarı oyuncakları bir yere ayır. Renkleri ayırt edebildikten sonra tabii ki. Hı-hı. İşte şunları bir yere ayır, bunları bir yere. Bunları yapabilmesi. Kendi kıyafetlerini katlayıp çekmecelere koyabilmesi. Daha mama sandalyesinde bir çocuğun, evet onu bunu bulaştıra bulaştıra elleriyle bile olsa makarnayı yiyebilmesi. Motor kas dediğimiz şey o makası, o çatalı bıçağı tutabilmesini sağlayan kaslardan bahsediyoruz. Motor kaslar geliştikten sonra yamuk yumuk da olsa yine döke saça da olsa o kaşığı, o çatalı tutup makarnaya bir şeye ona zarar vermeyecek şeylere saplayabilmesi. Tabii burada ona uygun bir bıçaktan, ona uygun bir kaşıktan, çataldan bahsediyoruz. Yoksa çocuk kendini yaralasın anlamında değil.
1: Hı hı.
0: Ama hatta diyorlar ki plastik su şişeleriniz olsun ve bardağını koyun yanına. Kendi suyunu kendi doldursun. Ve bunu 2 yaşında çocuğa da yaptırıyorlar. En fazla ne olur diyor yani en fazla birazcık su dökülür yani. Ne olabilir ki? Sileriz. Yaşına göre gerçekten gidip babasından yani babasına yardımcı olması. Hı hı. İletişim bile böyle gelişiyor. Gidip babana işte sorar mısın? Bugün nasılmış? Aracı olarak kullanmak.
1: Hı hı.
0: Gerçekten çocukta yavaş yavaş ben bunu yapabiliyorum. Ve eğer bir hobiye yönlendirecekseniz hani hep var ya böyle bir şey daha 3 yaşından bile başlıyorlar.
1: Evet kesinlikle öyle. Ve çok geliştirici oluyor gerçekten bu.
0: Tabii ki.
1: Peki sana bir sorumluluk yüklendiğinde kendini nasıl hissediyorsun?
0: Sorumluluk yüklendiğinde hemen bir dururum, düşünürüm. Ben bunu yapabilir miyim? Bunun için gereken kaynaklarım var mı? Kaynak şu. Mesela zamanım var mı yapacak? Böyle bir enerjim var mı? Falan filan. Şimdi buradaki mesele şu ki bazı insanlar yine bu işte beynin sağ lobu, sol lobu falan konuşacağız. Ayrı bir bölümümüz olacak onun için ama benim gibileri her şeye hemen evet der. Sonra vazgeçmek zorunda kalır. Hayır diyemeyen insanlar vardır ya.
1: Hı hı.
0: Çünkü çok iyi bir fikir gibi gelir. Ama o sorumluluk, bu sorumluluk yüklene en sonunda aşırı derecede yüklenmiş oluyor. O da o insanlarda strese yol açıyor. Bir de kendine ayıracak vakit kalmıyor. Sağlıksız bir zaman yönetimi olmuş oluyor. O yüzden artık kendimi kontrol ediyorum, düşünüyorum. Şunu yapar mısın? Hayır demekten çekinmemek gerekiyor. Eğer kaynaklarımızı aşan bir durum varsa yapamam. Yani hayır, bu o insanların beni kötü karşılayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden size bir sorumluluk yüklendiğinde

0: kendinizi aşırı derecede böyle yük altında kalmış hissetmeyin. Bir durun, kaynaklarınız var mı bakın ve o kaynaklara gerçekten aklınızda böyle bir kabaca tabii ki oturup da böyle kalem kağıdı çıkarıp evet ben bunu yapabilir miyim diye hani düşünmek gerekmiyor illaki ama şunu bir düşünün kabataslak, ne zaman yapabilirim, ne kadar sürer, neye ihtiyacım var bunun için? Eğer bulamıyorsunuz ilk sorumluluk size verildiğinde ben bunu bir düşüneyim deyin eğer ciddi bir şeyse. Tabii ki git çöpleri at gibi bir şeyse gerek yok da yani böyle bir şey. Çöplere benim kaynağım var mı falan gibi bir şey yok tabii ki. Ama eğer ciddi bir şeyden bahsediliyorsa kardeşine ne bileyim her cumartesi ders çalıştırır mısın falan gibi bir şeyse onu düşünmek gerekiyor. Yani kısacası kendinize zaman tanıyın önce. Ondan sonra o sorumluluğu alın. Eğer böyle uzun uzadıya düşünülmesi gereken bir şeyse. Hayır demekten lütfen çekinmeyelim. Ve bir sorumluluğu aldığımız zaman bunun sonuçlarına katlanmak durumunda kalacağız. Bunun bilincinde olalım. Ay hadi bir ara verelim.
1: Hı hı. Sonrasında tekrar devam edelim konumuza.
0: Hı hı.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sorumluluktan bahsediyoruz. Ve Gamze'nin yine çılgın soruları var. Buyurun efendim.
1: Neden sorumluluklarımız olmalı? Yararları nedir?
0: Sorumluluk öz yeterliliği geliştiriyor. Çünkü eğer bizim kendimizin edinmediği sorumluluklarımız olursa, şimdi kendi hedeflerimiz var, kendi planlarımız var. Bunları daha önce konuşmuştuk. Hareket planı, işte yani nasıl zekice hedef konur falan filan diye. Bunlar bizle alakalı. Bunları biz seçiyoruz. Bunda bir sorumluluk aldığımızın farkında olmamız gerekiyor. Şimdi sorumluluk bilinci şöyle bir şeydir. Ne benim sorumluluğum, ne değil. Mesela bir ekip çalışmasındayız. Bu okulda bir proje olur ya da ne bileyim iş hayatında bir ekip projesi olur ya da bir dernekte bir şey olur. Herhangi bir şey olabilir. Bazı insanlar var ki sorumluluk bilincini her şeyi kendi yapmak olarak algılıyor. Bu da yanlış. Her şeyin bir dengede olması lazım. Bu programda sanırım sürekli söylediğimiz iki kelime var. Biri farkındalık, ikincisi denge. Neden? Çünkü bir grup içerisinde herkesin farklı görevleri vardır. Biri fikri buluyorsa, birisi yazıya geçirir, biri bilmem nedir. Ya da eğer bir ödev yapılıyorsa, herkes ayrı bölümleri yapacaksa, ayrı bölümleri yapar bir araya getirirsiniz. Ya da işte ön araştırmayı bir kişi yapıyorsa, yazıları bir kişi yazıyordur, resimleri bir kişi buluyordur, tamamen örnek veriyorum. Şimdi eğer bir kişi, ya onlar yapmıyor çünkü falan deyip kendisi üzerine alıyorsa, burada birkaç şey var. Bir, bu kişi fazla yüklü hissedecektir. Diğer kişilerin aslında kendisine ne bileyim teşekkür etmesi gerekiyor gibi hissedecektir kendini. Kendisi olmazsa işlerin yürümeyeceğini hissediyordur. Ve böyle bir şey yok. Bak ben olmasaydım bu olmazdı. Evet, bazı durumlarda her birimiz önemliyiz. Hı hı. Ama aynı şekilde diğer kişiler de önemli. O yüzden yine dengeyi kurabilmek için eğer yönetiyorsak evet yöneteceğiz. Ama yönetmek, her şeyi ben yapayım, siz öyle oturun anlamına gelmiyor. Başkalarına da sorumluluk verebilmektir. Kısacası başkalarının sorumluluklarını üzerimizden almayalım. Anneler,
1: evet.
0: Çocuklarımızın sorumluluklarını da üzerimizden almayalım. Aynı şekilde yine anneler, ödevleri yaptırırken o çocuğun sorumluluğu bir bakıyorum anne baba yapıyor ödevi. O zaman bu o çocuğa bir şey katmıyor ki, yani orada öğrenmemiz gereken bir şey olduğu için sonuçta sorumluluğu bize veriyorlar, değil mi? Biz şimdi oradan, bu bir basamak yani, kocaman böyle 1000 basamaklı bir merdiven düşünün. Aradan o sorumluluk merdivenleri en yukarıya, en yetkin hale ulaşmak için, ki bu yetkinlik size aslında hayatta aradığınız başarıyı, o tutarlılığı ve kaynakları sağlayacak. Yani parayı da sağlayacak, ne istiyorsanız onu sağlayacak. O basamakları çıkarır atarsanız, diyelim o taşları söktüm. Bir tane basamak sökülü olduğu zaman, hani bir tane boşluk olunca kolay, büyük bir adım atarsın, hadi bir tanesini üstüne çıktın diyelim. Ama 10 tane basamağı çıkarıp attığımda ben, o çocuk 10 basamaklık boşluğa nasıl tırmanacak? Bir süre sonra iki basamak arasında koca bir boşluğa tehlikeli bir şekilde tırmanmaya başlıyor çocuk. Yani sorumluluk... Efendim, adım adım ilerleyen bir şeydir. Hiçbir basamağının çıkarılmaması gerekir. Çünkü şimdi okul için erken kalkmayı öğrenmezse, aile sürekli olarak kayırırsa, ileride iş hayatında ne olacak? Ya da üniversitedeki öğretmenleri aynı hoşgörüyü gösterecek mi? Sonuçta devamsızlıktan kalır yani. Değil mi?
1: Kesinlikle. Ya da iş hayatında.
0: Ya da iş hayatını iş yerinden kovulur.
1: İlla ki bir noktada karşısına çıkacak.
0: Ya da ne olur, şimdi böyle söylediğimiz zaman hemen gençler şey diyor. Ben kendi işimi kuracağım. O zaman da mesela müşteri o saatte size ulaşamayınca başka yere gidecek yani. Sonuç olarak belirli bir disiplinin içine girebilmek gerekiyor. Tabii yani bu illa saat 6'da kalkalım diye değil. Şu saatte kalkabiliyorum, ona göre bir iş hayatı belirledim ama netice itibariyle sorumluluğunu almak gerekiyor. Her istediğimiz saatte yapmak sağlıklı bir şey değil.
1: Evet. Peki, sorumluluk otorite dengesinden birazcık bahsedelim mi?
0: Tabii ki. Şimdi bu çok aslında önemli bir konu. Sorumluluk ve yetki meselesi olarak bakmak gerekiyor. Şimdi özellikle ebeveynler bazen bunu çok yapıyor. Tamam, işte bu hayvanın sorumluluğu senin elinde. Evet, Ama anne işte bak şunu aldım, onu verme, bunu yaptım, onu giydirme. İki şey var. Bir, eğer sorumluluğunuz çoksa ama karar verme yetkiniz yoksa, hani kendinizi zaten kukla gibi hissedersiniz ve bazı yerlerde karar almanız gerekiyor ama alamıyorsunuz. Birileri müdahale ediyor. Bu durumda siz acı çekiyorsunuz. Tam tersi, eğer yetki çoksa, sorumluluk yoksa, ki bu Türk dizilerinde genelde zengin patronların çocuklarında oluyor. Hiçbir sorumlulukları yok ama yetkileri var. Onu kovalım, buna işte zulmedelim falan gibi bir şey oluyor. Bu sefer bu kişiler zalim oluyor. O yüzden sorumlulukla yetkinin dengede olması gerekiyor. Ne bileyim, bu programın sorumluluğu bizdeyse yetkisinin de bizde olması gerekiyor. Ama neticede nasıl yapılacağına ana hatlarıyla karar veren biziz. Ha, bunun sonucunda gelen geri bildirime göre bunu değiştirecek olan da biziz. Yani bunun sorumluluğunu alan da biziz. Kısa bir ara verelim. Hı-hı. Geri kalan sorulara da kısa bir aradan sonra cevap verelim.
1: Devam edelim. Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın vatandaşları. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sorumluluk bilincinden bahsediyorduk ve aradan önce sorumluluk otorite dengesinden bahsettik. Yani birine sorumluluk veriliyorsa yetkinin de onda olması gerekiyor büyük ölçüde. Tabii ki yorum yapacağız. Tabii ki geri bildirimde bulunacağız. Yetkiyi vermemiz taş üstünde taş bırakmayacağı anlamına gelmiyor. Yani. Ama öte yandan dedik ki eğer hani sorumluluk çok fazla yoksa ama yetki varsa bu sefer de insanlar zalimleşiyor. Bunun çok komik bir örneği var. Bana çok komik geliyor bu. Biz küçükken böyle şimdi kulüp oluyor onlar okullarda ve artık daha işlevsel. Ama biz küçükken kollar vardı. Hı hı. Beslenme kolu, işte sınıf başkanı, sınıf başkanı yardımcısı falan filan. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar insanlara sorumluluk vermek için yapılmış şeyler ama işleyişinde maalesef olmuyor. Yani hiçbir işe yaramıyor. İşte sınıf başkanı ne yapar? Pencereleri açar, tahtanın silinmesini sağlar diyelim. Hani bir de konuşanları tahtaya yazar. Şimdi bu yetki veriliyor ama sorumluluk yok doğru düzgün. Sorumluluklar çok az olduğu için sınıf başkanları başkanlıklarını göstermek için işte oturun yazarım, seni de yazarım, çarpı koyuyorum, 3 çarpı koyuyorum, 5 çarpı koyuyorum. Bu şekilde böyle inanılmaz bir zalimleşmeye gidiyordu. Daha çocukluktan olan bir şey bu. Öğrenilen bir şey değil. Güdülerimiz bunu sağlıyor. Bir gün ben beslenme koluydum. Bir gün birisi geldi. Dedi ki işte sana bir şey söylemem lazım. Bilmem kim okula sucuk getirmiş. Şimdi buradaki olay da nedir? Yine çocukluktan güdüsel olarak. Eğer bir ortalıkta doğru düzgün sorumluluk yoksa, halbuki bize bir iş verseler, şu yiyecekler dağıtılacak deseler biz zaten onunla meşgul olacağımız için böyle bir durum olmayacak. Ama bir yetki var ortada, onu kullanmak istiyor. Yetki olarak ne yapsın? Ortalığı dolaşmış, beslenme kurallarına uymayan bir şey bulmuş okulun içerisinde ve onu koşa koşa bana yetiştiriyor ki ben öğretmenlere yetiştireyim. Tabii ben de çok o zaman da geniş bir insan olduğum için dedim yesi ne olacak dedim geçtim ama hani derler ya kraldan çok kralcı. Durduk yere böyle bir ceza ödül mekanizması oluşturmaya çalışan, yürüyüşü bile değişen insanlar haline gelmeye başlıyor. Gerçekten eğer bir sorumluluk varsa yetki olmalı, eğer sorumluluk yoksa yetkinin de olmaması gerekiyor. Aynı şekilde. Mesela genelde şey söz işte köpek istiyorum ben, kedi istiyorum ben. Hep yaptığımız bir şey. Hemen sormak lazım. Sorumluluğunu alabilir misin? Yani bunu hem kendimize sormak gerekiyor. Bir köpeğin sorumlulukları nedir? Bunun araştırılması. Yani hem aileler bunu bize sorsun, yani çocuklara sorsun. Evet. Ya da biz eğer aileysek çocuklarımıza soralım. Çünkü neden? Şimdi diyeceğiz ki tamam sen kedi istiyorsun. Kumunu temizleyebilecek misin? Yemeğini verecek misin? Ya da ne bileyim gerektiği zaman veterinere tamam ailelerle birlikte götürülür. Ama böyle böyle şunu yapacak mısın? Bu kediyi tarayacak mısın? Ne bileyim başka ne sorumluluğu varsa. Önce bunlar üzerinde bir anlaşma imzalanması gerekiyor. Ve normalde mesela çocuklarla yapılan şey, bilmiyorum gençler size yapıldı mı böyle ama gerçekten bir anlaşma yapmak. Ben drama kulübü öğrencileriyle bayağı oyuncu sözleşmesi imzalatıyorum. Provalara geleceğim, şunu yapacağım. Çünkü her yetkinin, çünkü onlar orada birer hani yıldız oluyorlar. Dolayısıyla bunun sorumlulukları var. Onu bilmeleri gerekiyor. Bir köpek alınacaksa bunun sonuçları var. Sen bunu iki kere gezdirecek misin? Evet yaparım, tamam. O sorumluluk liste çıkarılacak ve sonradan şu olmayacak. Ya nasıl olsa geri gönderemezler bugün de ben yapmayayım ne olacak canım denmeyecek. Şunun her zaman bilincinde olmak gerekiyor. Aldığımız kararların sonuçları vardır. Sonuçlarına da katlanacak olan biziz. Dersi çalışmadık, sınıfta kaldık. Yine de ben hani ne bileyim ödül alayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Maalesef olmuyor. Kararların sonuçlarına katılmamız gerekiyor. Var mı başka sorumuz?
1: Belki ne yapsak kısmına geçebiliriz.
0: Tabii ki ne yapsak?
1: Sizin için anlamı olan bir sorumluluk edinebilirsiniz mesela. Bir hafta boyunca tutarlı olarak bunu yerine getirebilirsiniz. Daha sonra hedefimizin 3 hafta boyunca da yapabilecek miyiz? Buna bakabiliriz mesela.
0: Hani eşiklerden bahsetmiştik ya böyle 3 gün eşiği, 1 hafta, 3 hafta. Bunların normalde nörolojik olarak bazı anlamları var. Şimdi onlara değinmeyeceğim. Programımızın süresinin sonuna geliyoruz ama şöyle bir durum var. Bir sorumluluk alın ama her zaman her bölümde söylüyorum hedef görev, sorumluluk ulaşılabilir, yapılabilir olmalı, mantıklı olmalı. Yani sorumluluk derken ben bundan sonra işte şu teyzeyi her bilmem kaç kilometre kucağımda taşıyacağım diye sorumluluk olmaz. Anlamlı olmalı. Bir işe yaraması gerekiyor yani. Hı hı. Hani herkesin kapısını birer kere çalıp merhaba deyip kaçacağım diye sorumluluk olmaz. Hani bu o gün için sosyal deney gibi belki yapılır ama bu bir sorumluluk değil mesela. Ne bileyim hadi köpek olsun, köpeği iki kere dışarı çıkaracağım. Bunu önce bir hafta boyunca bu sorumluluğu kendi üzerinize alıp devam ettirmemiz gerekiyor. Ve bunun bir çetelesini hazırlamamız gerekiyor. Bu ne demek? Günleri yazın, hani tarihleri ya da pazartesi, salı, çarşamba işte yazın. Köpeği dışarı çıkar. Yanına bir tik işareti atılarak bunun evet yaptım ya da her o köpek dışarı çıkarıldığında bir kavanoza bir fasulye de olur, boncuk olur, bir şey atılması gibi. Kısacası bunu görselleştirmemiz gerekiyor. Bu ne işe yarayacak? Ben hedef koyduğumda adım adım buna ulaşıyorum. Şimdi bu kavanoz doldu. İleride bu basit sorumluluğu alarak geliştirdiğimiz sorumluluk bilinci, ileride ben işte bir dil öğrenebilirim, modelleme öğrenebilirim, kodlama öğrenebilirim, şu konuda kendimi geliştireceğim, kendimi şu kariyere, şu sınava hazırlıyorum da sizin işinize yarayacak. Aynı yöntemler. Yeter ki bir hafta boyunca onu yapabilelim. Daha sonrasında daha büyük bir sorumluluk alabiliriz. Ama işte kardeşimiz varsa altını günde bir kere ben değiştireceğim. Sadece bir kere yapılabiliyorsa. Daha sonrasında bunu niye yapıyoruz? Ailemize, annemize yardım etmek için yapıyoruz. Ya da ne bileyim evi ben süpüreceğim haftada bir kere. Yapabiliyor muyuz? Tamam, 3 hafta boyunca evi haftada bir kere ben süpüreceğim. Ya da her gün tezgahı sileceğim. Temizlikle alakalı olabilir, okul hayatımızla alakalı olabilir, yabancı dil öğrenmekle alakalı olabilir, iletişimle alakalı olabilir. Hobilerimizde ama geliştirilebilir hobilerimizle alakalı olabilir. Yeter ki anlam ifade eden bir şey olsun. Hep verdiğim saçma örneği vereyim, gidip buzdolabına dokunup gelmek süreklilik antrenmanıdır. Her gün 3 kere buzdolabına dokunacağım bir süreklilik antrenmanıdır. Bu doğru ama anlamlı bir sorumluluk değildir. Başka bir şey var mıydı? Programımızın süremizin sonuna geldik.
1: Yok. Evet.
0: Bugünlük bizden bu kadar. Güzel. Eğer daha detaylı değinmemizi istediğiniz bir şey varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Efendim her bölümün sonunda söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir. Evet. Belki bir ufak böyle farkındalık. Zaten farkındalıkla başlıyor her şey. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sizler ve ben, her insanın karşılaştığı ayartılardan başka türlü ayartılarla karşılaşmıyoruz. Tanrı güvenilirdir. Gücümüzü aşan biçimde denenmemize izin vermez.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Ruhsal olgunluk düzeyimiz ne olursa olsun her zaman günahın cazibesiyle karşı karşıya kalırız. O halde ayartı karşısında tavrımız ne olmalıdır? Bu konuyu ele alacağımız bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: bir ayartıya kapıldığınızda bu konuda sorumluluk üstleniyor musunuz? Yoksa çevrenizde suçlayacak başka birini mi arıyorsunuz? Bir ayartıya kapıldığımızda sevgili dostlar suçu genellikle başkasına yüklemek isteriz. Bu durumda geçmişimizi, yetiştiriliş tarzımızı, zayıflıklarımızı, birlikte çalıştığımız diğer insanları, aile bireylerimizi hatta bazen Tanrı'yı suçlamaya yöneliriz. Suçu Tanrı'da bulmaya yöneldiğimizde şöyle düşünürüz. Bu ayartıya kapıldığımı kabul ediyorum ama bir dakika. Tanrı egemendir. O her şeyi denetler ve her şeyi bilir. Tanrı her şeyi bilir ve o benimle ilgili her şeyi de biliyor. O zayıflıklarımı biliyor. O bu durumumu biliyor. Şu anda içinde bulunduğum koşullarda çok ama çok zayıf olduğumu biliyor. O durumumu ve koşullarımı biliyor. O her şeyi yaratan Tanrı olduğunu söylüyor ve o beni böyle yarattı. Oysa her şeyi bambaşka yapabilirdi. Bunun olmasına izin vermesi gerekmiyordu. Tanrım, niçin beni böyle ayartıyorsun? Kişi onun evrenin hakimi olmasından ve durumu farklı kılabileceğinden yola çıkarak ayartılmasının suçunu Tanrı'ya yüklemeye kadar vardırır. Dostum, sana şunu söylemek istiyorum. Durumun ve ayartılman konusunda Tanrı'yı suçladığın sürece yaşamında asla zafer kazanamazsın. Şöyle düşünün. Böyle bir şey Tanrı'nın amacına tümüyle aykırıdır. Çünkü sizler ve ben Tanrı'ya tapınmak ve hizmet etmek için yaratıldık. Eğer günah işlersem tapınmam ve hizmetim engellenecektir. Tanrı bizi kendisine tapınmamız ve hizmet etmemiz amacıyla yaratmış olduğu halde bunlar engellensin diye kasten ayartılmamıza neden olması, bizi günah işlemeye yönlendirmesi mümkün müdür? Şöyle düşünün. Sizler ve ben Tanrı'ya karşı günah işlediğimizde aslında yaratan yerine yaratılmış bir varlığa tapmış oluruz. O halde Tanrı'nın beni kendisi dışında başka bir varlığa tapıp hizmet etmem ve onun tutsağı haline gelmem için yönlendirmesi kendi amacına tümüyle aykırı olacaktır. Bu yüzden o asla ve hiçbir surette bizi günah işlemeye ayartmayacaktır. Ayartı, Tanrı'nın verdiği bir armağanı Tanrı'nın koyduğu sınırlar dışında kullanmaya çalışmaktır. Örneğin cinsel isteği ele alalım. Cinsel isteğin kötü bir yanı yoktur. Cinsellik erkeğe ve kadına Tanrı'nın belirlediği sınırlar dahilinde bir evlilik ilişkisi içinde verilmiş olan bir armağandır. Böyle olduğu sürece hiçbir sakıncası yoktur. Ancak kişi sınırları zorlayıp kendi istediğini yaparsa bir sorun haline gelir. Ayartı, Tanrı'nın verdiği armağanları alıp farklı bir yöne ve amaca dönüştürmeye kalkışmaktır. Ayartı, Tanrı'nın verdiği armağanlardan Tanrı'nın koyduğu sınırlar dışında yararlanmaya çalışmak, tatmamamız gereken zevkleri tatmaya kalkışmaktır. Tanrı niçin sınırlar koyar? Tanrı bu sınırları keyfimizi kaçırmak için koymaz sevgili dostlar. O bizi korumak için sınırlar koyar. O cinsellikle ilgili sınırları aile birliğini korumamız, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu anlamamız amacıyla koyar. Bazıları hiçbir sınır yokmuşçasına evlenmeden birlikte yaşarlar, cinsel ilişkiye girerler. Onlar aslında ne yaparlar biliyor musunuz? Onlar zihinlerini iblisin köreltmesine izin vermişler ve Tanrı'nın koyduğu sınırları kendi düşüncelerine göre farklı yönlere taşımışlardır. Ama Tanrı'nın koyduğu sınırlar ne bertaraf edilebilir ne de başka bir yere taşınabilir. Sınırlar bizim korunmamız içindir. Sınırların amacı mutlu olmamızı engellemek değildir sevgili dostlar. Şimdi ele alacağım üçüncü noktaya geldik. İlk önce ayartılan kişinin kendince gerekçeler bulduğunu ele almıştık. İkinci olarak Tanrı'nın güvenilirliğini ele aldık. Şimdi de üçüncü olarak insanın bu konudaki sorumluluğu üzerinde duracağız. Lütfen Yakup 1:14'e bakalım şimdi. Bakın ayette ne diyor? Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Bu ayetin Grekçesinde kullanılan iki kelime hayli ilginçtir. Bunların o dönemde avcılar ve balıkçılar tarafından kullanılan terimler olması daha da dikkat çekicidir. Yakup burada yemin cazibesine kapıldığımız zaman ayartılırız ve sürükleniriz demektedir. Yani biri tuzağa yem koymuştur, biz de uzanıp onu elde etmeye çalışırız. Bir balık oltadaki yemin ardından gittiği zaman başı derde girer. Yakup 1.15'te şöyle yazılmıştır. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Evet sevgili dostlar, kutsal yazılara göre ayartılmamız nedeniyle bir başkasını ya da içinde bulunduğumuz koşulları suçlayamayız. Bu durumda sorumluluğu üstlenmeliyiz. Peki bunun geri planında ne vardır? Bunun için lütfen Romalılar 7. bölümü açalım. Bu konuda düşüncenizin aydınlanması için birkaç ayet okumak istiyorum. Elçi Paulus, Romalılar 7:17-21'de şöyle der. O halde bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var ama güç yoktur. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğim şeyi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken içimde hep kötülük vardır. Evet dostlar, burada bir açıklama yapmak istiyorum. İsa Mesih'e Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak iman ettiğimizde sadece günahlarımız bağışlanmakla kalmadı, bir bedel karşılığında kurtarıldık ve Tanrı'nın çocukları olarak sonsuza dek mühürlendik. Ancak Mesih'te yepyeni bir yaşama sahip olduğumuz halde bedenlerimiz tümüyle kurtarılmamıştır. Hala hasta oluruz, hala düşüp dizimizi incitebilir ya da bileğimizi burkabiliriz. Hala bir yerlerimiz kanayabilir. Yani sevgili dostlar, fiziksel bedenlerimiz henüz tümüyle kurtarılmamıştır. Ruhumuz tümüyle kurtarılmıştır. Bizler yaşayan Tanrı'nın çocuklarıyız. Yepyeni bir yaşamımız ve yepyeni bir ruhumuz var. Buna karşın kurtuluşumuzun öncesindeki eski yaratılışımızın kalıntılarını hala taşıyoruz. İsa Mesih hepimizin içinde olduğu halde içimizde farklı bir şey daha taşıyoruz. Zira fiziksel bedenlerimiz hala acıkır, susar ve cinsel istek duyar. Tatmin etmek istediğimiz isteklerimiz vardır. Bu isteklerin hepsi Tanrı'dandır. Rab İsa Mesih bizleri kurtardığı zaman bize kutsal ruhunu verdi. Bunun amacı Tanrı'ya itaat etmek ya da etmemek arasında, iyi olanı ya da kötü olanı düşünmek arasında seçim yapacak güce sahip olmamızdı. Bu seçimi yapmak benim sorumluluğumdur. Aynı zamanda hala insani özelliklere sahibim. Yani bir bedenim ve benliğim var. Kutsal kitapta doğal benlik ile ruhun çatışması anlatılır. Elçi Paulus burada Romalılar 7:17-21'de de bundan söz etmektedir. O halde bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var ama güç yoktur. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğim şeyi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken içimde hep kötülük vardır. Peki ayartı nereden kaynaklanır? Kimisi bunu bana iblis yaptırdı der ki hayır, bunu ona iblis yaptırmamıştır. İblis inanlıyı sevgili dostlar bir şey yapmaya zorlayamaz. Kimisi de bunu bana Tanrı yaptırdı der. Oysa unutmayalım ki Tanrı asla sizi, bizi, kimseyi günah işlemeye yönlendirmez. Her şey Yakup'un anlatmaya çalıştığı noktaya, yani sizin ve benim bu konuda sorumlu olduğumuz gerçeğine dayanır. Yani bu konularda asıl sorumlu olan biziz. Yakup 1. bölümü açalım şimdi. Yakup burada ayartılarımızın sorumlusunun kendimiz olduğunu bildiriyor ve nedenini şöyle açıklıyor. Şimdi lütfen Yakup 1:15 ayetlerine bakalım. Bakın ne diyor. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yakup burada kontrolden çıkan arzularımızın ve tutkularımızın cazibesine kapılıp sürükleniriz demek istiyor. Arzu budur. Grekçesi olan epitumia, kontrol edilmez istek anlamına gelir. Yakup, arzularımız kontrol edilemez duruma gelince onlara kapılıp sürükleniriz. Bu tutkular, bu kontrol edilemez arzular olgunlaşınca günahı doğurur. Günaha girmek ise ölümü getirir demektedir. Bu noktada bir açıklama yapmak istiyorum. Sorun aslında bedenimizin herhangi bir uzvunda değil, zihnimizdedir. İblis zihnimize bir düşünce gönderdiği zaman iki şeyden birini yapabiliriz. Bir inanlı olarak bu düşüncenin uzaklaşmasını sağlayacak güce sahibiz. Ya da bu düşünceye kilitlenir ve üzerinde kafa yorarız. İblis işte bu aşamada kurnazlığını gösterir. Çünkü şöyle bir şey olur. Fantazi kurmaya başlarız. Fantazi kurmak kişinin bir şeyi hayalinde yaratmasıdır. İnsan zihninin türlü gerekçeler ve düşünceler oluşturma kapasitesidir. Fantazi kurma yeteneği kişinin gerçek hayatta yaşamayı reddettiği ya da yaşayamadığı bir takım şeyleri zihninde canlandırması ve bundan zevk almasıdır. Bu durum iyi, olumlu bir şey içinde olabilir tabii ki. Anlayacağınız, Tanrı'nın armağanı olan zihin, kişiyi son derece başarılı kılacak şekilde kullanılabildiği gibi, kişinin rızasıyla iblis tarafından güdümlendiği takdirde o kişiyi mahva sürükleyebilirdi. Tutkuların ve alışkanlıkların esiri olmuş birçok kişinin başına gelen de işte budur. Örneğin, kişi aklına gelen aykırı düşünceleri savuşturmak yerine onlara tutunur. Sonra bunlar hakkında daha ayrıntılı düşünmeye ve fantaziler kurmaya başlar. Kişi daha fazla fantazi kurdukça, örneğin zenginlik, cinsellik ya da başka bir açıdan belirli bir konumda olduğunu hayal ettikçe, düşünceleri gittikçe güçlenir ve en sonunda onu tutsak eder. Pornografi felaketi de işte bunlardan biridir. Bir erkek ya da kadın o yayınlardan birini alıp baktığında çıplak bedenler görür. Kişinin zihni bir fotoğraf makinesi gibi çıplak bedeni anında kaydeder. Bu görüntü zihnin karanlık odasında banyo edilir ve orada da kalır. Kişi zihnindeki bu görüntüyü o gece, ertesi gün, gelecek hafta, gelecek ay ya da gelecek yıl yeniden canlandırabilir. Aslında aynı görüntüyü çok uzun yıllar sonra geri getirmek hala mümkündür. Çünkü bilinç altınıza yerleşmiştir. Bilinçaltınız bir dosyalama ve saklama vazifesi görmüştür. Düşündüğünüz her şey, yaptığınız her şey, yaşadığınız her şey ya da yaşamayı istediğiniz her şey, her şey sevgili dostlar zihninizdedir. Pornografi işte bu yüzden korkunç bir tehlikedir. Eğer bir iki kez okuyup bir kenara bırakacağınızı ve her şeyi unutacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kişi o türlü resimlerden birine baktığı ve üzerinde durduğu zaman o görüntü kişinin zihnine renkli ve çok canlı bir biçimde yerleşir. Bunun için Tanrı'yı suçlayamazsınız. Kabahati bu tür dergileri yayınlayanlara yükleyemezsiniz. Kabahati bu dergileri satanlara da bulamazsınız. Aslında tabii ki her iki grup da Tanrı'nın önünde suçludur. Ama ben yüreğimdeki her isteğin sorumluluğunu üstlenmek zorundayım. Siz de öyle yapmak zorundasınız sevgili dostlar. Yaşamda karşılaştığımız her ayartının üzerinde durup düşünmemiz ve ona kapılmamız gerekmiyor. Yanlış seçimler yapmamız gerekmiyor. İnanlı kişi yaşamında bilgece seçimler yapma gibi muazzam bir sorumluluk taşır. Her şey ayartıya ne şekilde karşılık vereceğimize bağlıdır. Yakup'un 1-13-15 ayetlerindeki sözlerine kulak verelim. Bakın ne diyor? Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Şimdi bir de İsa Mesih'in Matta 5:27-28'de geçen sözlerini hatırlayalım. Bakın ne diyor? Zina etme denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir. Burada söz konusu olan sıradan bir bakış değil, şehvet dolu bir yürektir. Kişi bunun ardından şöyle olsa, böyle olsa diye fantaziler kurmaya başlar. İsa Mesih bunun günah olduğunu söyler. Şimdi size iblisin yalanlarından birini açıklayacağım. Bazı insanların eğer aklından geçiriyorsan oldu olacak yap bari dediğini işitiriz. Bu sözlerin tümüyle iblisten olduğunu şimdi ilan ediyorum. Düşünmekle yapmak aynı şey değildir. Örneğin bir kişinin banka soyup büyük miktarda para çaldığını ve sonunda yakalandığını farz edin. Bu durumdayken kişinin yıllardır bu parayı ele geçirmeyi düşünmüştüm ve biri bana aklından geçirdiğine göre oldu olacak yap bari dedi ve bunun üzerine ben de bu soygunu gerçekleştirdim. 20 yıldır bunu düşünmüştüm, o zamanlar özgürdüm. Ama bankayı soyduğum için şimdi 40 yıl boyunca hapiste kalacağım demesi gibidir. Dostum, günah işlemeyi tasarlıyor, bunu aklından geçiriyor olabilirsin. Yaşamında muazzam bir ayartıyla karşı karşıya olabilirsin. Şunu unutma ki, bir şeyi düşünmek, o şeyi yapmakla aynı değildir. Aynı olduğu, iblisin yalanlarından biridir. Fantazi kurmak bir şeyi hayalinde canlandırmaya ve bundan zevk almaya çalışmaktır. Gerçekte yaşamaya cesaret edemeyeceğin bir duyguyu yaşamaktır. Tanrı bu tür düşüncelerin eyleme dönüşmeden önce halledilmesini ister. İleride fantaziye dönüşmemesi içinse düşünce aklınıza ilk geldiği anda uzaklaştırmanızı ister. Örneğin bazı Mesih inanlısı aileler bu tür fantazilere yol açan dergilerin ve filmlerin evlerine girmesine ya da televizyondan izlenmesine izin verirler. Onlara yuvanızı kendi elinizle mahvediyorsunuz diye sesleniyorum. Çünkü izleyenlerin zihinleri bu görüntüleri kaydetmektedir. Size gördüğünüz her şeyi hatırlayacaksınız demiyorum ama gördükleriniz mutlaka bilinçaltınıza yerleşecektir. Sorumluluk üstlenmeden ayartıyı asla yenemezsiniz. Tutsaklıktan kurtulmanız için ilk önce ayartının sorumluluğunu üstlenmeniz gerekir. Yakup, sorumluluğun bize ait olduğunu söylüyor. Çünkü her şey bedensel, fiziksel isteklerimizle başlar. Yani bir takım doğal isteklerimiz vardır. Hepimizin vardır sevgili dostlar. Ancak ayartıya kapılıp Tanrı'nın verdiği bu istekleri Tanrı'nın koruyucu sınırları dışında tatmin etmeye kalkıştığımızda ona karşı yani kime karşı? Tanrı'ya karşı günah işlemiş oluruz. Günah ayartıya kapılmanın sonucunda oluşur. Yakup'un 1.16'da Tanrı'nın inayetine dair söylediklerini hatırlayalım. Ne diyordu? Sevgili kardeşlerim, aldanmayın. Yakup 1.13-17'de ise şöyle yazılıdır. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim, aldanmayın. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Yakup burada şöyle demek istiyor. Tümüyle ışık olan ve asla değişmeyen Tanrı'da gölgenin eseri bile yoktur. O mükemmel bir ışıktır. O hiçbir koşulda, hiçbir şekilde değişmez. O her bereketin, her armağanın, her mükemmel armağanın kaynağıdır. O size sadece sizin için iyi olan şeyleri gönderecektir. O kendisine izin verdiğiniz takdirde yaşamınızdaki her kötülüğü alacak ve iyiliğiniz için değiştirecektir. O bütün iyiliklerin kaynağıdır. Kötülük etmeye ayartılmak asla Tanrı'dan değildir sevgili dostlar. Şu anda neyle karşı karşıyasınız bilmiyorum. Ancak sizleri yüreklendirmek, cesaretlendirmek istiyorum. Bazılarınız belki de müthiş bir ayartıyla karşı karşıyasınız. Bazılarınız belki de önemli bir kararın eşiğindesiniz. Belki de kendi kendinize bu konuyu sadece düşünecek miyim yoksa yapacak mıyım diyorsunuz. Yaşamıma nasıl devam edeceğim? bu ayartının üstesinden nasıl geleceğim diye soruyorsunuz. Size 30 saniyede ayartıyı nasıl yenebileceğinizi söylemeyeceğim. Çünkü bunu yapmam mümkün değil. Ne var ki atılması gereken ilk adım ayartılar konusunda sorumlu olduğumuzu kabul etmektir. Bu konuda başkalarını, içinde bulunduğumuz koşulları ya da Tanrı'yı suçlayamayız. Eğer şimdiye dek kurtuluşu almadıysanız bu sizin sorumluluğunuzdur. Eğer kurtulmadıysanız tek başınasınız demektir. Eğer kurtulmadıysanız çaresiz bir biçimde ayartıların, günahın ve alışkanlıkların tutsağısınız demektir. Özgürlüğe günahlarınızı bağışlayan Rab İsa Mesih'i kabul ederek ve sonra onun içinizde yaşamasına izin vererek kavuşabilirsiniz. Ondan günahlarınızı bağışlamasını dileyin ve yaşamınızı ona teslim ettiğinizi söyleyin. Ona yaşamınızda zaferler kazanmak istediğinizi söyleyin. Bazılarınız belki de müthiş acılar çekiyorsunuz. Dostum, sana sesleniyorum. Sen de kurtulabilirsin. Bu Tanrı'nın arzusudur. Ama seçimi senin yapman gerekiyor. Yani seçim senin seçimin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda her türlü ayartıya karşı durmanın ve üstesinden gelmenin temel unsurunun yaşamımız için Rab'be güvenmek olduğunu gördük. Onun yaşamımız aracılığıyla her türlü ayartıya karşı bizde zafer kazanacağına güvenmeliyiz. Bütün kaygılarımızı ona getirmeliyiz. Ayartının çekiciliği adlı konuyu ele alacağımız gelecek programa kadar esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.
4: Sonsuz bir hayat.
5: Gerçeği tanıt.
6: Radio Light.
4: 103.6
6: FM.
4: Radio Live.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel,
0: siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır.

0: Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Evet, hepimizin Tanrı'nın merhametine ihtiyacı var. Bizler imanlar olarak sık sık bereket yağmurlarından söz ederiz. Oysa Yüce Tanrı'nın merhamet yağmurlarından da söz ediyor olmamız gerekir. Habakuk'un düşüncelerinde çok köklü değişiklikler olmaktadır. En başta "Ya Rab, sen hiçbir şey yapmıyorsun" diye sesleniyordu. "Niye bir şeyler yapmıyorsun? Niçin onların yaptıklarını yanına bırakıyorsun? İşledikleri günahlara niçin göz yumuyorsun?" diye sorardı. Şimdi ise Tanrı Habakuk'a kendisinin yapmakta olduğu şeyleri görmesi için izin vermişti. Bunu gören Habakuk, "Merhamet, merhamet" diye Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Eğer bizler Tanrı'nın yargılamak amacıyla ne kadar hızlı hareket ettiğini görecek olsaydık, eminim ki bizler de Yüce Tanrı'nın önünde secde kılar, ondan merhamet dilerdik. Şimdi ayet ayet yaptığımız incelememize devam edelim ve bu güzel duayı ele alalım. Habakuk'un bu duası gerçekten de Tanrı'nın İsrail'in eski tarihinde yaptıklarının küçük bir özetidir. Burada verilmek istenen mesaj, Tanrı'nın bunu geçmişte yapmış olması nedeniyle aynı şeyi gelecekte de tekrar yapmaya istekli olduğudur. Tanrı'nın geçmişte yaptığı şeyleri bugün de yapmaya devam ettiğine güvenebiliriz. Elçi Paulus bu konuda "biz imanlara" yazarak benim de çok sevdiğim şu sözleri söyler. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. "Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var." Sevgili arkadaşım, Tanrı senin hayatında da iyi bir işe başladı mı? Size şimdi bu sözleri duyduğunuz şu dakikaya getiren kendisi değil mi? Bu sözleri duyurmakla Tanrı sizde iyi bir işe başlamıştır ve o bu işini Mesih İsa'nın gününe kadar, sizi bu dünyadan alıp kendi oğlunun benzerliğine dönüştürünceye kadar tamamlayacak ve bütünleyecektir. Bizim güvenimiz bu. Habakuk'un bu sözleri de güveni çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Ben bu bölümde arka planda 3 kişinin var olduğunu düşünüyorum. Ne var ki bunların hiçbiri adlarıyla anılmaz. Çünkü bu insanın Tanrı için yaptıklarını anlatan bir mezmur değil ama Tanrı'nın insan aracılığıyla yaptığını anlatan bir mezmurdur. Burada söze edilen kişilerin adlarıyla anılmamaları işte bu nedendedir. Kutsal kitap uzmanlarının birçoğu burada 2 kişinin var olduğu görüşündedir ama ben 3. ve 6. ayetlerde İbrahim'den, 7 ila 10. ayetlerde Musa'dan, 11 ila 15. ayetlerde ise Yeşu'dan söz edildiği düşüncesindeyim. Bununla birlikte birçokları 3 ve 10. ayetlerde sadece Musa'dan söz edildiği görüşündedir. Bakalım. Habakuk 3. bölüm 3. ayet. "Tanrı Teman'dan, kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Selah. Görkemi kapladı gökleri. Ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu" der. Teman, İsrail'in güneyinde Edom bölgesinde, Paran ise Sina Yarımadası'na yakın bir yerdedir. Birçok kişi bunun İsrailoğullarının Mısır ülkesinden çıktıkları zamana işaret ettiği düşüncesindedir. Ne var ki anımsayacağınız gibi İbrahim'in Mısır'a gitmesi o zamandan çok daha önceydi. Selah sözcüğü mezmurlarda da geçen çok ilginç bir sözcüktür. Bu sözcüğün burada geçmesi 3. bölümdeki bu sözlerin bir mezmur olduğunu gösterir. Selah sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda birbirinden farklı görüşler bulunur. Bazıları bunun müzikte bir tür dur işareti, yani nefes almak için verilen ara olduğunu söyler. Yine bazıları bu sözcüğün geçtiği yerde müziğin daha güçlü hissedilmesini sağlayan, davulların çalınmaya başlaması gerektiğini belirten bir işaret olduğu düşüncesindedir. Ben müzikten biraz anlıyorum. Bazen bir ilahi yazıp bestelediğim bile olur. Bence bu selah sözcüğü bir tür dur, bak ve dinle anlamına gelir. Çocukluğumda semtimizden geçen tren yolu üzerinde bir geçitten ne zaman geçsem yolun yanında direğin üzerinde "dur, bak ve dinle" yazılı bir tabela görürdüm. Sanırım selah sözcüğü de buna benzer bir anlam taşıyor. Tanrı bu sözcük aracılığıyla "şimdi otur ve dikkat et. Bu sözü iyice dinle" diyordu. Mezmur müzik eşliğiyle okunurken bu noktaya gelindiğinde mezmuru okuyan kişi sesini iyice yükseğe çıkartır, davullar da bu arada sesli ve gürültülü olarak çalınmaya başlardı. Selah sözcüğü açıkçası insanların dikkatlerini çekmek için kullanılıyordu. Bu ayette Musa'dan mı yoksa İbrahim'den mi söz edilir sorusunun pek önem taşıdığını zannetmiyorum. Sonuçta Tanrı bu adamların her ikisiyle de beraberdi. Burada Tanrı'nın yüceliğinin çok güzel bir görüntüsüyle karşılaşırız. "Onun haşmeti gökleri örttü ve dünya onun hamdi ile doldu" der eski çevirde. Burada söylenen bu sözler henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Ama İbrahim peygamber açısından söyleyecek olursak, onun yüreği Tanrı'ya yönelik hamdlarla doluydu. Ve Mısır'dan çıktıkları zaman İsrailoğullarının yüreği de en azından başlangıçta hamd ve övgü duygularıyla doluydu. Tabii daha sonra çölde yürüdükleri zaman süresince şikayet ede ede yürekleri hamd yerine imansızlıkla ve şüpheyle doldu. Onun haşmeti yani yüceliği gökleri örttü. Bugün Mesih inanlısı olan bizler Tanrı'nın yüceliği karşısında büyük bir heyecan duymalıyız. Çünkü bizim Tanrımız gerçekten çok görkemli, kudretli ve harikulade bir Tanrı'dır. Habakuk 3. bölüm 4. ayette. Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor, gücünün gizli ellerinde der. Evet, onun parıltısı ışık gibiydi. Ya da güneş gibi parlıyor elleri, ışık saçıyor. Böyleydi. Burada onun elinden çıkan ışıklardan söz ediyor ve güneş çıktığı zaman onun ışınları bize kadar ulaşıyor. Burada onun gelişiyle ilgili bize verilen görüntü budur. Sanırım Rab İsa kilisesini yani inananlar topluluğunu yeryüzünden almak için geri geldiği zaman ilk gelişinde Betlehem'de olmayan bir yücelik orada var olacaktır. Yine yeryüzüne egemenliğini kurmak için geldiği zaman bu aynı yücelik ortaya çıkacaktır. Ve kuvvetinin gizlenmesi oradaydı. Diğer bir deyişle Tanrı yüceliği öylesine kaplayacak ki bizler onu göremeyeceğiz. Tanrı'nın yüceliğini yine Tanrı'nın kendi yüceliği gizleyecekti. Bu işte tanrısal bir gizdir. İmanların bunu kabul edip saygıyla karşılamaları gerekir. Habakuk 3. bölüm 5. ayet. Yayılıyor salgın hastalıklar önü sıra, ardı sırada ölümcül hastalıklar der. Bu sözler Musa peygamberin Mısır'da yaşadığı zamana o dönemde görülen 10 belaya uygun düşmektedir ama öte yandan İbrahim peygamberin yaşamına da uygun düşebilir. Çünkü İbrahim peygamberin Mısır'da bulunduğu zamanda da ülkede benzer kıtlıklar, veba ve çeşitli diğer belalar yaşandı. Habakuk 3. bölüm 6. ayette duruşuyla dünyayı sarstı. Titretti ulusları bakışıyla. Yaşlı dağlar darmadağın oldu. Dünya kurulalı beri var olan tepeler ona baş eğdi. Tanrı'nın yolları değişmezdir diyor. O durdu ve dünyayı ölçtü. Hatırlarsanız Tanrı İbrahim peygambere bu toprakları sana vereceğim demiş ve vereceği bu toprakları İbrahim'e ölçmüştü. Tanrı bu toprakları İbrahim'e vermiş olması nedeniyle yeryüzünün tüm uluslarını yeni baştan bir düzene bir sıraya koymuştur. Bunun da kutsal kitabın ilginç gerçeklerinden biri olduğunu söylemek mümkün. O baktı ve milletleri sarstı ve kadim dağlar parçalandılar. Ebedi tepeler baş eğdiler. Onun yolları ebedidir der eski çeviride. Tanrımızın işleyiş biçimleri gerçekten çarpıcı, gerçekten akılları durdurucudur. Evet, 3. bölümdeki bu mezmurun çok güzel bir mezmur olduğunu kabul etmemiz gerekir. Habakuk 3. bölüm 7. ayette kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm. Midyan konukları korkudan titriyordu der. Kuşan çadırlarını çaresizlik içerisinde gördüm sözünde geçen. Kuşan sözcüğü Etiyopya eski adıyla Habeşistan'dır. Midyan diyarının çadır etekleri titrediler ya da Midyan konukları korkudan titriyordu sözü ise Musa peygamberin bir zaman için Midyan diyarına gitmiş olduğuna işaret eder. Bazı kutsal kitap yorumcuları Musa'nın Firavun'un kızının evlatlığı olarak Etiyopya ile bazı ilişkileri yönlendirdiğini düşünmektedir. Ancak bu konuda belirli bir kanıt gösterilemez. Ama söylediğim gibi bu sadece bazı kişilerin yorumudur. Ama biz şunu biliyoruz ki Elçilerin İşleri 7. bölüm 22. ayette söylediği gibi Musa sözlerinde ve yaptığı işlerde çok güçlü biriydi. Habakuk 3. bölüm 8. ayette "Ya Rab, nehirlere mi öfkelendin? Gazabın ırmaklara mı? Yoksa denize mi kızdın da atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin?" diye sorar. Burada İsrailoğullarının Kızıldeniz'den ve Ürdün nehrinden geçişlerinden söz edilmektedir. Tanrı onlar geçebilsin diye suları açtı. Bu ayetteki sözlerin İbranice orijinali çok daha kafiyeli ve kulağa güzel gelir. İbranice'de şiir dilinde yazılan bu sözler Tanrı'nın yolları engellediği gerekçesiyle sulara kızmadığını, tam tersine İsrailoğullarını rahatlıkla geçirebilsin diye ilk olarak Kızıldeniz'in sonra da Ürdün nehrinin sularını açtığını belirtmektedir. Habakuk 3. bölüm 9. ayette gerdin yayını, okların içtiğin antlardır. Yeryüzünü akarsularla yardın der. Gerdin yayını okların içtiğin antlardırdan sonra sela gelir. Tanrı kendi antlaşmasını, vaatlerini insanların yararı için vermekteydi. Buradaki sela sözcüğü daha önce de söylediğim gibi davulcuya davulunu şimdi daha hızlı vurmaya başla diyen bir tür işaret sözcüğüdür. Bu davul sesi dinleyenleri uyandıracak, böylece onların Tanrı'nın söylediklerini iyice dinlemelerini sağlayacaktı. Yeryüzünü ırmaklarla yardın sözünde şöyle bir durup Tanrı'nın yeryüzünü ırmaklarla nasıl yardığını düşünmemize yol açmalıdır. Irmaklar ve nehirler yeryüzünü baştan aşağı kesen büyük dilimler gibidir. Burada karşımıza oldukça figüratif ama gerçekçi bir resim çıkar. Habakuk 3. bölüm 10. ayette "Sarsıldı dağlar seni görünce. Seller her yanı süpürüp geçti. Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi" der. Musa peygamber Tanrı'nın yasalarını almak için Sina dağına çıktığı zaman dağ büyük bir gürültüyle sallanmış ve İsrailoğulları korkudan Sina dağına yaklaşmaya cesaret edememişti. Tanrı'nın kendileriyle konuşmasını istemediler. Tamamen korku içindeydiler. Bu ayetler Tanrı'nın Musa peygamber aracılığıyla İsrailoğullarını nasıl kurtardığını çok güzel resmetmektedir. Tanrı önce İbrahim'le bir antlaşma yaptı ve bu iyi bir antlaşmaydı. Daha sonra Tanrı İsrailoğullarını tutsak bulundukları Mısır'dan kurtarmak için Musa ile başka bir antlaşma daha yaptı. Bu antlaşma da iyi bir antlaşma oldu ve Tanrı onları söz verdiği gibi Mısırlıların elinden kurtardı. 11. ayette örtülü de olsa Yeşu'dan söz edildiğini söylemek istiyorum. Yeşu'nun bu sözlerle geri planda olduğu açıktır ama daha önce de söylediğim gibi buradaki kişilerin kim oldukları adlarıyla belirtilmemiştir. Çünkü burada vurgulanmak istenen şey insanların ne yaptıkları değil ancak Tanrı'nın ne yaptığıdır. Habakuk 3. bölüm 11. ayet uçuşan oklarının parıltısından, parlayan mızrağının ışıltısından yerlerinde dura kaldı güneş ve ay der. Güneş ve ay yerlerinde dura kaldı. Sadece bu söz burada Yeşu'dan söz edildiğini kanıtlamaya yeter. Uçuşan oklarının ışığı parıldayan mızrağının parıltısı diyor. Bu sözler güneşin parıltısının parıldayan mızrak gibi olduğuna işaret eder. Habakuk 3. bölüm 12. ayette "Gazap içinde ilerledin yeryüzünde, ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin" demektedir. Tanrı İsrailoğullarını söz verdiği topraklara soktuğu zaman orada yaşamakta olan Amorluları günah içerisinde yaşadıklarından dolayı o topraklardan uzaklaştırmıştı. Eriha kentinin bulunduğu bölgeye yerleşen Amorlular zührevi hastalıklar yüzünden kırılıyordu. Tüm insanlığa bu hastalığı bulaştırmasınlar diye Tanrı onları bulundukları o bölgeden uzaklaştırmıştı. Bugün AIDS'in insanlığı tehdit etmesi gibi o günlerde de Amorluların hayatında bulunan zührevi hastalıklar o günün dünyasını tehdit etmekteydi. Habakuk 3. bölüm 13. ayette kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin. Kötü soyun başına ezdin, soydun onu tepeden tırnağa der. Burada geçen seçtiğin soy teriminin İsrail'den mi yoksa Mesih'ten mi söz ettiği konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Ben şahsen burada Mesih'ten söz edildiği düşüncesindeyim. Kendi halkının kurtulması için mesedilmiş olan, sağlanan kurtuluş için çıktın diyor. Buradaki mesedilmiş olan kişi insanlığın kurtarıcısı olan Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Kötünün evinden boyuna kadar temeli açarak çatısını ezdin. Müzik eşliğinde söylenen bu mezmur sözlerinde seçilmiş olandan söz edildiği anda sela gelmekte ve müzik doruğa ulaşacak ve bunu söyleyen şarkıcılar seslerini en yükseğe çıkartacaklardı. Bu sözler kendilerine sağladığı kurtuluş için bu insanların Tanrı'ya yükselttikleri büyük bir hamd ilahisidir. Tanrı onları Musa aracılığıyla Mısır'dan çıkarmış, Yeşu aracılığıyla vaat edilen topraklara sokmuştu ama bütün bunlar Tanrı'nın işleriydi. Habakuk 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde "Başını kendi mızrağıyla deldin. Askerleri fırtına gibi gelmişti bizi dağıtmaya. Saklanan düşkünleri yok etmiş gibi seviniyorlardı. Sense atlarınla çiğneyip geçtin bütün denizleri sularını köpürterek" der. Bu sözlerde Tanrı vaatlerinin güzelliğini ve onun bu insanlara sağladığı kurtuluşu görülmektedir. Şimdi bütün bunlara Habakuk peygamberin gösterdiği tepkiye bakacağız. Yüreğimin arzusu bu küçük peygamberlik kitabının ve bu bölümün bu son 1-2 ayetinde geçen o derin sözlerin yorumuna layık bir şekilde sizlere aktarabilmektir. Bu ayetlerdeki sözler kutsal kitabın en güzel sözlerindendir. Söylediğim gibi yüreğimin arzusu bu ayetlerde yatan derin anlamı sizlere değerini kaybetmeden anlatabilmem. Habakuk 3. bölüm 16. ayette "Sesini duyunca yüreğim hopladı. Seyirdi dudaklarım. Kemiklerim eridi sanki. Çözüldü dizlerimin bağı ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü sabırla bekleyeceğim" der. Bu kitabın ve de 3. bölümün sonunda Habakuk peygamber bize kendi kişisel deneyimini anlatmaktadır. Kitabın başında da görmüş olduğumuz gibi Habakuk kitabına kendi kişisel deneyimiyle başlamıştı. Şimdi ise bütün bunlara göstereceği fiziksel tepkileri söyledi. Bazı kriz zamanlarında ya da yaşamımızda çok acil bir olayla karşılaştığımızda bedeninizin titrediği oldu mu bilmiyorum ama Habakuk'un bedeni titredi. Bakın şöyle diyor, işittim ve bedenim titredi. Sesinden dudaklarım seyirdi. Sizin de korkudan sesinizin kesildiği oldu mu? Eminim çoğumuzun başından böyle bir tecrübe geçmiştir. Benim başımdan böyle bir olay geçti. Aklıma geldikçe hala gülüyorum. Bir keresinde tatile gitmiştim. Akşam saatlerini arkadaşlarla geçirdikten sonra olduğumuz köyün 1 kilometre dışında bulunan bir çeşmeye kadar yürümek ve biraz suyundan içmek istedim. Köyün dışına çıktım. Işık yoktu. Zifiri karanlıkta önümü görmeden yavaş yavaş ilerledim. Geçtiğim yerlerde bahçeler ve zeytin ağaçları olduğunu biliyordum. Karanlıkta yavaş yavaş ilerlerken henüz yolun yarısındaydım ki birden önümde hemen yanın başında bir ayak sesi duydum. Korkudan tüylerim diken diken olmuştu. Ben köyün içinden çıkıp geldiğim için köyün ışıkları benim arkamdaydı. Ben karanlığa doğru yürüdüm. Ama karşı taraftan bir adam geliyormuş, beni fark etmiş. Tam yanımdan geçerken ayağını sert bir şekilde yere vurdu. Ben korkudan ne yapacağımı bilemedim. Sesim soluğum çıkmamıştı. Kalbim küt küt ata ata koşa koşa köye geri döndüm. Bir daha da köyden akşam çıkmadım. Bir daha karanlıkta önümü görmediğim yerlerde yürümek istemiyorum. Bu bana büyük bir ders oldu. Gece vakti karanlıkta kimsenin olmadığı yerde benim de işim yok herhalde. Allah'tan ucuz atlattık. Yoksa böyle ani panik hallerinde insanın kalbi bile durabilir. Habakuk böyle bir tecrübeyi yaşadıktan sonra kemiklerim eridi sanki dedi. Yani kendi başına ayakta duramayacak gibiydi. Birisinin desteğine ihtiyacı vardı. Durduğum yerde titriyordum çünkü sıkıntı gününü bizi basacak kavmin çıkmasını sükunetle beklemeliyim diyordu. Evet, Habakuk peygamber Tanrı'nın yargılamak ve cezalandırmak için hareket etmekte olduğunu ve önlerindeki zamanın sıkıntılı ve güç bir zaman olacağını görmüştü. Habakuk 3. bölüm 17. ayet. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda der. Habakuk ağaçlarda meyve, tarlalarda ürün olmayacağını, ambarlarda stokların biteceğini söylüyordu. Bütün bunlar Tanrı yargısının bir parçası olarak ortaya çıkacaktı. Şimdi peygamberin bu durumda ne yapacağına bakalım. Yaklaşmakta olan bu zor yargıya rağmen Habakuk şöyle diyebiliyordu. Habakuk 3. bölüm 18 ve 19. ayetler. Ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumuzun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen Rab gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden. Sevgili arkadaşım, Tanrı'nın bizim gücümüz ve sevinç kaynağımız olduğunu sizin de anlamanızı isterim. Tanrı içinde yaşadığımız bu günlerde bizlere barış ve zenginlik vaat etmedi. Bugün bize insanlar tarafından birçok vaat verilmektedir. Geçenlerde elime bir Hristiyan kuruluş olarak bilinen bir kuruluşun dergisi geçti. Dergide dua yoluyla neler elde edebileceğimizin bir listesini yapmışlardı. Dergi Tanrı'nın sizi zengin yapacağını, size şifa vereceğini ve istediğiniz her şeyi ondan alacağınızı vaat ediyordu. Sevgili dostum, Tanrı süper bir Noel Baba değildir. Ama Tanrımız belirgin bir şekilde hareket etmekte, yavaş yavaş tasarılarını gerçekleştirmektedir. Sorunlarınıza bir çözüm istiyorsanız, bu çözümü burada size Habakuk gösteriyor. Bu çözüm basitçe şudur. O da Tanrı'nın kendisi. Bu kitabın başında Habakuk Tanrı'ya yaklaşıp şöyle demişti. Niye bu şeyleri yapıyorsun? Çevremdeki kötülüklere niçin izin veriyorsun? Niye bütün bu kötülükleri ortadan kaldırmıyorsun? Peki sonra ne oldu? Tanrı onu alıp gözetleme kulesine götürdü ve yapmakta olduğu şeyleri ona gösterdi. Ve şimdi Habakuk şöyle diyebiliyordu. Tanrı'yla iman aracılığıyla yürüyeceğim. Sevgili dostum, sorunlarınıza çözüm bugün Tanrı'nın kendisidir. Sizin kim olduğunuzu ve ne tür sorunlarınızın bulunduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Tüm sorunlarınızın çözümü Tanrı'dadır. Ona inanıp güvenebilirsiniz. Onun sizin yaşamınıza yönelik bir amacı var ve bu amacını gerçekleştirmek ister. İsa Mesih'e güvenebilirsiniz. O güvenilirdir. Ona güvendiğiniz zaman onun sizin yaşamınızda neler yapmaya başladığını da göreceksiniz. O sizi kendi benzerliğine dönüştürmek, Mesih'e benzer kılmak ister. Onun amacı budur. İncil'de Elçi Paulus şöyle söyler. Romalılar 8. bölüm 28 ve 29. ayetler. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Yine 2. Korintliler 3. bölümü 18. ayette şunları görürüz. Ve biz, hepimiz, peçesiz yüzde Rabbin yüceliğini görerek, yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Evet sevgili dostum, Tanrı'nın senin için iyi bir amacı var. Kim olursan ol, fark etmez. Başka birinin hayatında sizinkinden daha büyük bir amacı olduğunu söylemem tamamen yanlış. Yeryüzünde yaşamış ya da yaşayacak olan diğerleri Tanrı'nın planında ve amacında ne kadar değerli ve önemli ise siz de o kadar değerli ve önemlisiniz. O sizi İsa Mesih'e benzer kılmak ister. 1. Korintliler 15. bölüm 47, 48 ve 49. ayetlerde şu sözleri okumaktayız. İlk adam yerden yani topraktandır. İkinci adam göktendir. Topraktan olan adam nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel adam nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzer idiysek göksel olana da öyle benzeyeceğiz. Bizler burada şimdi gerçekten topraktan alınmış olan bedenleriz. Tanrı bizi insan olarak yarattı ama onun bizim için amaçladığı son sadece bu kadar değil. Bizler topraktanız. Yerseliz ama o bizim göksel olmamızı ister. Onun bizim için olan amacı budur. Ünlü heykeltıraş Michelangelo'nun yaşadığı günlerde yaşadığınızı farz edelim. Bir gün onun atölyesini ziyaret ediyorsunuz ve o köşede bir yerde iri, kaba ve nereden geldiği belli olmayan kirle kaplı bir taş parçası görüyorsunuz. Sert bir mermer, pek bir işe yaramaz gibi görünen sevimsiz soğuk bir taş. Ama aradan 6 ay geçtikten sonra üstadın atölyesine bir kez daha gittiğinizi düşünün. Bu sefer bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Michelangelo, Davut peygamberin o muhteşem heykelini veya baş melek Mikail'in heykelini yapmış. Size şunu söyleyeyim. Bu üstadın o kaba mermer parçasıyla bir şey amaçlamış olduğu gibi Tanrı da bugün sizin ve benim için pek çok şey amaçlıyor. Bizler yerseliz, topraktanız ama kutsal ruhun bizim için göksel bir amacı var. Kutsal ruhun amacı bizi Mesih'in benzerliğine dönüştürmektir. Bunu yaparken de keski olarak Rabbin disiplinini kullanır. İbraniler 12. bölüm 6. ayet. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder der. Çekiç ise Tanrı'nın sözüdür. Bu nedenle bizler de mezmur yazarı gibi cesaretle 17. mezmur 15. ayette olduğu gibi ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin. Uyanınca suretini görmeye doyacağım diyebilmeliyiz. Sevgili arkadaşım, bütün sorunlarının çözümü Tanrı'dadır. Her çeşit sorununuzu çözecek, sorunlarınıza cevap verecek olan O'dur. Her nerede ve kim olursanız olun, Tanrı ile ve O'nun sağladığı kurtuluşla sevinebilirsiniz. Başlangıçta karamsar biri olan Habakuk gibi, sen de beni kurtaran Tanrı ile sevinçten coşacağım diyebilirsin. Evet, bu kitap karamsarlık ve umutsuzluk sözleriyle açıldı. Ama şimdi zafer ve yücelik sözleriyle kapanmaktadır. Başlangıçta bir soru işaretiyle başladı ama şimdi büyük bir zaferi vurgularcasına büyük bir ünlem işaretiyle son buluyor. Evet, bu güzel sözlerle Habakuk kitabı son bulmaktadır. Sizler ve ben bugün Tanrı'nın bu yüce sözlerinden cesaret alalım.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Matta 1. Bölüm İsa Mesih'in soyu.
1: İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Peres ile Zerah'ın babasıydı. Peres Hesron'un babasıydı. Hesron Ram'ın babasıydı. Ram Amminadav'ın babasıydı. Amminadav Nahşon'un babasıydı. Nahşon Salmon'un babasıydı. Salmon Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet İşay'ın babasıydı. İşay Kral Davut'un babasıydı. Davut Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman Rehavam'ın babasıydı. Rehavam Aviya'nın babasıydı. Aviya Asa'nın babasıydı. Asa Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat Yoram'ın babasıydı. Yoram Uzziya'nın babasıydı. Uzziya Yotam'ın babasıydı. Yotam Ahaz'ın babasıydı. Ahaz Hiskiya'nın babasıydı. Hiskiya Manasşe'nin babasıydı. Manasşe Amon'un babasıydı. Amon Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin

0: Babil sürgününden sonra doğan Shealtiel'in babasıydı. Shealtiel, Zerubbabel'in babasıydı. Zerubbabel, Avihud'un babasıydı. Avihud, Eliakim'in babasıydı. Eliakim, Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babasıydı. Sadok, Ahim'in babasıydı. Ahim, Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babasıydı. Elazar, Mattan'ın babasıydı. Mattan, Yakub'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır.
1: İsa Mesih'in doğumu.
0: İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
1: İkinci bölüm. Yıldız bilimcilerin ziyareti.
0: İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştı. Ey sen Yahuda'daki Betlehem! Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
1: Mısır'a kaçış.
0: Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdı. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Betlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık.
1: Nasıra'ya dönüş.
0: Herodes öldükten sonra Rabbi bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diyor.
1: 3. Bölüm Yahya'nın Çağrısı.
0: O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balığıydı. Yeruşalem, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Ne var ki birçok ferisiyle Saduki'nin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.
1: İsa vaftiz oluyor.
0: Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria ırmağına Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı ol. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum dedi.
1: 4. Bölüm İsa deneniyor.
0: Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştı. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştı. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler.
1: İsa müjdeyi duyurmaya başlıyor.
0: İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerleşti. Bu, peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zebulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı celile. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı.
1: İsa ilk öğrencilerini seçiyor.
0: İsa, Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
1: İsa hastaları iyileştiriyor.
0: İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralarda kavralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalem, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.
1: 5. Bölüm Gerçek Mutluluk.
0: İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susuyanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.
1: Tuz ve ışık.
0: Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler.
1: Kutsal yasa.
0: Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.
1: Öfke ve cinayet.
0: Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış. Sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın.
1: Zina ve boşanma.
0: Zina etmeyeceksiniz dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
1: Ant içmek.
0: Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksiniz ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır.
1: Göze göz, dişe diş.
0: Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup, mintanınızı almak isteyene, abanızı da verin. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayanla, 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.
1: Düşmanlarınızı sevin.
0: Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.
1: 6. bölüm. Yoksullara yardım.
0: Doğruluğunuzu İnsanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Lights.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Lights.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

believe I see a red light in there.

0: Good God.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tam.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

So we're saying, ha!

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hiç cebinizde sanki bir delik varmış gibi hissettiğiniz oldu mu? Biraz daha açıklayayım. Cebi delik olmak, bütün paramızın bir delikten akıp gider gibi yok olduğunu anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Peki ya siz? Siz de bazen cebinizin delikmiş gibi olduğunu hissediyor musunuz? Haydi, Umut Kadınları programında bu konu hakkında konuşalım. Ne dersiniz?
1: İyi günler, Umut Kadınları programına hoş geldiniz. Her hafta sizlerle yararlı bilgileri paylaşmaya ve hoş bir yarım saat geçirmeye çalışıyoruz.
0: Ben Semire, yanımda program arkadaşım Serap'la beraber yine sizlerle olmaktan büyük sevinç duymaktayız. Programımıza başlamadan sizlere bize ulaşıp bizlerle görüşlerinizi, fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyorum. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Serapcığım, ayrıca bizlere dinleyicilerimiz mektup yollamak isterlerse nereye gönderecekler? İstersen onu da sen söyle.
1: PK5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. PK5 34350 İstanbul Beşiktaş adresine yollayabilirsiniz.

0: Serapcığım, yaşamında böyle hiç senin de cebin delikmiş gibi hissettiğin bir zaman oldu mu?
1: Cebim delikmiş gibi hissettiğim zaman çok fazla olmadı aslında öğrencilik yıllarımda. Genelde hiç harçlığım olmadı.
0: Olmadığı için delik olmasına da gerek yoktu
1: kesinlikle
0: diyorsun.
1: Kesinlikle, yani benim ailemin zor bir durumdaydık. O yüzden her zaman okula gittiğimde genelde öğlen yemekleri için
0: evden getirirdik değil mi?
1: Hem evden getirdik ya da eve giderdim ama hiç harçlık cebimde taşımadım.
0: Kesinlikle. Bugünkü çocuklar belki çok şanslılar ve gerçekten bizim dönemimizde ben de hatırlıyorum ki annem ekmek arası peynir koyardı, bir şeyler koyardı. Hatta şey derdi, teneffüs zamanında işte abinin yanına git ve abinden al ve ye. Kesinlikle hiç harçlığım olduğunu ben de hatırlamıyorum. O yüzden dediğine katılıyorum. Cebimiz delik olmasına gerek yok ki bir şey düşsün oradan.
1: Ama mecazi anlamda tabii, programın başında söylediğin gibi hani cebimiz delik dediysek hani cep delik değil.
0: Evet, gerçekten delik ve oradan para akıyor gibi değil.
1: Biraz daha açabilir misin tam olarak neyi kastettiğini?
0: Yani dediğim gibi aslında bu cebi delik olmak, yani bütün paramızın bir delikten akıp gittiğini hissetmek, yani mecazi anlamda kullandığımız bir şey. Ben bunu birkaç arkadaşa sordum, özellikle öğrencilere sordum ve cevaplarını sizler için aslında not aldım ve sizlerle paylaşmak için not aldım. Bir öğrenciye sordum, cebinde delik varmış gibi hissettiğim bir dönemi anlatır mısın diye. Onun bana cevabı da şöyle oldu. Ben öğrenci bütçesiyle yaşıyorum, harcamalarım daima kısıtlı olmuştur. İndirim alabildiğim her fırsatı kullanıyorum demişti bana. Bir diğer tanıdığıma sorduğumda, cebinde delik varmış gibi hissettiğim bir dönemi anlatır mısın diye. O da, tabii pek çok kereler cebim delik oldu. Bu durum ben küçük bir çocukken başladı. Babam yanımızda yaşamıyordu. Ayakkabılarındaki delikleri kapatmak için içlerine mukavva koyardım. Evet, birçok kereler bunu yapmış. Bir diğerine sorduğumda ise bana direkt böyle bir cevap verdi. Yani cebime para giriyor ama hiç kalmıyor mu demek istiyorsun dedi. Evet, şimdi nasıl bir şey olduğunu öğrenmek ister misin? Korkunç bir duygu. Bugün bile hala nereye gittiğini bilmiyorum diye bir cevap verdi bana. Bir diğer arkadaşıma sorduğumda ise şu anda bile bunu hissediyorum dedi. Çocukların okul taksitleri yaklaşıyor. Bu arada mutfak alışverişi, evin günlük alışverişi için olabildiği kadar ekonomi yapmayı öğrendik. Yani anlayacağın, paramızı nereye harcadığımıza son derece dikkat ediyoruz diye bir cevap aldım.
1: Aslında mali zorluklar çeken, yani maddi zorluklar çeken hiçbirimiz bu konuda yalnız değiliz galiba.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ülkede o kadar bunu yaşayan, bunu hisseden ve maddi zorluklar yüzünden çocuklarını iyi yetiştiremeyen, kendileri sağlıklı beslenemeyen, bir yere gittiğinde cebinde harçlığı olmayan o kadar çok insanlar var ki. Mesela ben hatırlıyorum, ergen zamanlarında, gençlik zamanlarında gerçekten cebimde harçlığım yoktu. Arkadaşlarımla oturup bir kahve, bir çay çok azdır. Hatta biz kendi aramızda şey yapardık Serap. Pastaneye giderdik ve herkes kendi cebindeki parayı çıkartırdı. Ortaya böyle mesela bir börek alırdık ortaklaşa ve sadece çaylarımızı alırdık. Düşün, yani herkesin kendine ait bir porsiyonu ya da ben şunu istiyorum, şunu istiyorum diyecek bir lüksü yoktu. Evet. Ortaya alırdık ve hep beraber çatallarla, ama çok güzel günlerdi onlar. Evet, maddi zorlukları olan aileler ve insanlar var ama maddi durumu iyi olan insanlar da var ve bu ailelerde doğmuş olan çocuklar da var. Ama birçoğumuz maalesef öyle değiliz. İşte bu yüzden bugün paramızı kullanmak hakkında konuşmak istiyoruz.
1: Evet, bugünkü programımızda plan yapmayı ele alacağız. Farklı türden bir planlama. Yaşamın genel bağlamında planları yapan Tanrı'dır. Yağmurun yağacağı zamanı, göklerdeki yıldızların sayısını bilenin o olduğu gibi hangi planların yaşamımız için yararlı olacağını da yalnız o bilebilir.
0: Programın sonuna doğru ceplerinin delik olduğunu söyleyen kişilere tekrar geri döneceğiz. Haydi hiç vakit kaybetmeden konumuza geri dönelim ve programa başlayalım. Geçen programlarımızın birinde doğru yolla kazanılan az miktarda bir paranın yanlış yolla kazanılan birçok miktardan daha çok iyi olduğunu öğrenmiştik. Öyle değil mi? Paranın, yani genel ifadeyle maddi kaynakların kendi başına ne iyi ne de kötü olmadığını anlamamız önemlidir. Elimizdeki para sadece bir araçtır. Sorunları yaratan bu kaynakların kötü kullanılmasıdır. Yani araç olduğu için aslında kötü değil. Yani hani Tanrı'nın sözünde şey der Serap, hatırlar mısın? Yani paraya kulluk etmeyin. Paranın sizi yönetmesine müsaade etmeyin. Parayı nasıl kullandığımız daha önemli diye düşünüyorum. Sorunları yaratan bu kaynakların kötü kullanılmasıdır. İlk olarak Rab maddi kaynakları ona olan güvenimizi güçlendirmek için kullanmak istiyor. Tanrı tüm denetimin kendinde olduğunu çoğunlukla bu kaynaklar aracılığıyla açıklar. bizlere işi sağlayan, bizlere sağlık sağlayan, bizlere o paraları kazanmamızı sağlayan Rabbin kendisi değil midir? İşte bunu unutmamalıyız. Denetimin Rabbin ellerinde olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizim ise aslında onun sahip olduğu varlıkları sadece neleriyiz? Kahyaları, yani yöneticileri olduğumuzu kabul edip Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Bunu nerede mi görüyoruz? Matta 6. bölüm 32 ve 33. ayetlerde.
1: İkinci olarak da Rab maddi kaynakları aynı zamanda güvenilirliğimizi geliştirmek için kullanır. Bu ilke önemlidir. Zira yaşamlarımızın büyük bir kısmı çalışmak ve bu kaynakları kazanmak, belki de biriktirmek, harcamak ve günlük yaşamda bu kaynakları kullanmakla geçer. Eğer bizler para gibi maddi varlıklar konusunda da güvenilir olursak, daha büyük konularda daha fazla sorumluluk ve yetki de alabiliriz.
0: Kesinlikle Tanrı eğer gerçekten bize sağladıklarını iyi kullandığımızı görürse, bizleri kesinlikle daha çok bereketleyeceğini düşünüyorum. Çocuklarımız için de böyle değil mi? Sen bir anne olarak eğer çocuğuna az bir şey verdiğinde, az bir harçlık verdiğinde ve bunu iyi değerlendirdiğini, iyi kullandığını gördüğünde ne yaparsın Serap?
2: Sevinirim.
0: Yani sevinirsin.
2: Çok mutlu olurum.
0: Onun güvenilir olduğunu daha iyi anlarsın ve ona daha fazlasını daha rahatlıkla verebilirsin diye düşünüyorum.
2: Güvenle verebilirim.
0: Evet. Üçüncü olarak Rab, maddi kaynakları bize olan sevgisini kanıtlamak için de kullanır. Kutsal yazılarda Rabbin, ona güvenen kişilerin ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu üstlenmiş olduğu yazılıdır. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Tanrı kendi çocuklarının her ihtiyacını karşılama sorumluluğunu alıyor bunun üstüne. O yüzden kaygı çekmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bana bunu hatırlatıyor, bunu hissettiriyor. Kaygı çekme. Seni yaratan seninle ilgileniyor. Senin baban, senin sahibin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya her zaman hazır. Bana bunu hissettiriyor. Bu ayeti de Matta 7. bölüm 11. ayette bulabiliriz.
1: Ve dördüncü olarak Rab maddi kaynakları bize olan sadakatini göstermek için de kullanmaktadır. Bizim güvencemiz maddi kaynakların kendisi değil ama Rabbin kendisi olmalıdır. Onun sadakatini maddi kaynaklar aracılığıyla da keşfedip geliştirebiliriz. Ama baktığımız şey maddi kaynakların kendisi değil Rabbin kendisidir.
0: Kesinlikle.
1: Diğer bir deyişle ihtiyaçlarımızı sağlayanımız da O'dur.
0: Beşinci olarak da yani Rab maddi kaynakları halkını bereketlemek için kullanır. Ve bunu zamanında çok yapmıştır. Mesela İsrail halkına baktığımız zaman hatırlıyor musun Serap? Tanrı ihtiyaçlarını kayadan su çıkartarak, gökten bıldırcın göndererek ve günün ilk saatlerinde Tanrı topraktan taze manlar çıkartarak halkını bereketlemişti. Yani Tanrı gerçekten bizi bereketlemek istiyor. Ve maddiyatı bizi bereketlemek için kullanıyor da Tanrı hamdolsun.
1: Rab maddi kaynakları zaman zaman bizlere yön vermek için de kullanır. Hatırlarsanız dünya tarihinde zaman zaman bolluk ve zaman zaman da kaynakların daha az olduğu dönemler yaşanmıştır.
0: Evet. Ayrıca bu dönemlerin her birinin sonuçları da olmuştur. Bir anlamda dünya tarihi bu dönemlerde değişik şekillerde yön bulmuştur. Rab maddi kaynakları ayrıca öz denetimimizi güçlendirmek için de kullanır. Ruhun meyvelerinden biri de öz denetimdir. Bu da maddi kaynakların yönetiminin önemli bir öğesidir. Ve son olarak Rab maddi kaynakları ruhsal olgunluğumuzu sınamak için de kullanır. Yaşamda insanları bekleyen pek çok denenmeler vardır. Kişinin parayı kullanım biçiminden ve mali önceliklerinden o kişinin karakteri ve ruhsal olgunluğu hakkında pek çok şey öğrenilebilir. Gerçekten Tanrı bizim maddi olarak da olgunlaşmamızı istiyor. Senin dediğin gibi doğru yerde kullanmamızı istiyor. Yani çarçur etmemizi de istemiyor Tanrı ama cimri olmamızı da istemiyor. Doğru yerde, doğru zamanda evet. Yani ben Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın çocukları olduğumuzu, maddiyatımızı da gerektiğinde o istediği zaman kullanarak da göstermemiz gerektiğini düşünenlerden biriyim. Yani sadece sözde değil ama eylemlerimle de gerektiğinde başkasını bereketleyerek, gerektiğinde başkasının ihtiyaçlarını karşılayarak da aslında yapabilirim ve bu benim gerçekten olgunluğumdan kaynaklanan bir şeydir diye düşünüyorum.
1: Aslında ihtiyaca göre harcama yapmak. Yani genelde ihtiyacımızın dışında harcama yapabiliyoruz.
0: Evet, çok.
1: Ama bunları dikkatli düşünüp daha iyi plan yaparak ihtiyacımız neyse ona göre paramızı harcamak çok önemlidir.
0: Evet. Rabbin maddi kaynakları kullanmadığı pek çok alan da vardır. Rabbim bizim yararımız için maddi kaynakları kullanma yolları olduğu gibi yaşamımızı etkilemek için asla kullanmadığı ve kullanamayacağı alanlar da var diye düşünüyorum. Örneğin bizim kaygılanmamamız için asla kullanmaz. Eğer kişiler olarak maddi kaynaklarımız konusunda kaygılıysak ve üzülüyorsak bunlar Rab'den değildir. Rab kendisine iman eden, kendisine güvenen, yaşamı için umut bağlamış olan herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağını vaat ediyor. Kesinlikle. Ve bu nerede yazıyor?
1: Matta'da sanırım. Matta 6. bölüm 25. ayette evet. diye hatırlıyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve son olarak Rabbin bildirdiği konularla ilgili olarak da pek çok ilkeler vardır. Bunların amacı yaşamımızı anlamlı kılmaktır. Çünkü o bizimle ilgilenir. Parayı nasıl kazanıp nasıl harcadığımızla da ilgilenir. Onun maddi kaynakları nasıl gördüğünü, nasıl kullanmamızı beklediğini anlamaya başladığımız zaman onun planlarına ve yaşamamız için belirlediği tasarıya çok daha iyi bir şekilde aşina oluruz. Ve böylelikle onun bakış açısını daha iyi fark ederiz ve anlarız. Rabbim bu konuda ne düşündüğünü bilmek önemli diye düşünüyorum. Ve hatırlıyor musun Serap? Kutsal kitapta Tanrım beni sınayın dediği tek şey para. Yerini şu an tam olarak hatırlamıyorum ama verici olmamızı istiyor ama doğru yerde. Yani beni bununla sınayın, ondalıklarımızı vererek, kiliseye vererek, ihtiyacı olanlara gerçekten elimizdekini paylaşarak Tanrı beni bununla sınayın diyor.
1: Kesinlikle ve günlük yaşamda kaynaklarımızı kullanmakla ilgili olarak bir bütçe yapmanın pek çok yararı olabilir. Öte yandan olmayanı harcama yartısına karşı koymak zorlu bir mücadele gerektirir.
0: Evet.
1: En iyisi doğru yaklaşımı benimsemek ve akılcı planlar yapmaktır. Programımızın ikinci bölümüne geçmeden önce bir müzik arası verelim istersen Semire. Daha sonra biz yine burada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Evet sevgili dinleyiciler, geldik programımızın ikinci bölümüne. Umut Kadınların ilk bölümünde sizlerle Rabbin maddi kaynakları nasıl ve hangi amaçlarla kullandığı hakkında konuştuk. Bu kaynakların günlük yaşamda kullandığımız önemli kaynaklar olduğunu ve bunların tek başına iyi ya da kötü olmadığını, sadece bir araç olduğunu, nasıl kullanırsak ona göre yararlı veya zararlı olabileceğini hep beraber gördük. Şimdi de geldik programımızın ikinci bölümüne. Bireyler olarak fiziksel sağlığımıza özen göstermemiz gerçekten çok önemli. Programımızın ikinci bölümünde ise sizlerle Tanrı'nın fiziksel ve ruhsal açıdan bize nasıl özenle bakıp bizim ihtiyaçlarımızla nasıl ilgilendiği konusuna hep birlikte bakmak istiyoruz.
1: Kutsal kitapta kuşlardan sıkça söz edilir. Matta 6. bölüm 25 ve 26. ayetlerde "Bu nedenle size şunu söylüyorum, ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?" diye yazılmıştır.
0: Bir diğer ayet ise Luka 12. bölüm 6 ve 7. ayetler arasında. 5 serçe 2 metiliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı'nın katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz diye yazılıdır. Bu ayette İsa Mesih'in Tanrı'nın insanlarla nedenli yakından ilgilendiğini vurgulamak amacıyla Tanrı'nın serçeleri bile kayırdığını söyledi. Bir diğer ayet ise Eyüp 34. bölüm 21. ayetti. Tanrı'nın gözleri insanların yolundan ayrılmaz. Attıkları her adımı görür. Bu ayetlerden de anlayabiliriz ki Tanrımızın gözleri her zaman üzerimizde. Fiziksel ve ruhsal açıdan tüm ihtiyaçlarımızı sürekli gören ve bilendir. Tıpkı bir babanın gözlerinin ve dikkatinin çocuklarının ve eksiklerinin üzerinde olduğu gibi. Göksel babamız da her ihtiyacımızı görür, bilir ve tedarik eder. Biz ondan dilediğimiz ve istediğimiz bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için isteklidir. Ama bu bizim her dilediğimizin gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. Matta 7. bölüm 11. ayette, "Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?" diye yazılıdır. Hangi birimiz çocuklarımız bizden ihtiyaçları olan şeyleri istedikleri zaman onlara hayır diyor ya da onları reddediyoruz? Hiç kimse bunu yapmak istemez değil mi? Sen hiç yaptın mı Serapcığım, çocukların senden iyi bir şey istediğinde, bir şey istediğinde ya da herhangi bir şey istediğinde?
1: Tabii ki kötü bir şey vermem ya da en azından biraz bekletirim. Bir zaman sonra istediğini mutlaka veririm. Onları mutlu etmek bizi de mutlu eder.
0: Evet, hatta daha çok mutlu oluyor bence anneler ve babalar çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığı zaman, değil mi?
1: Kesinlikle ve sana katılıyorum. Bizler mükemmel olmayan insanlar olduğumuz halde, dediğin gibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyorsak, peki Tanrımız ne yapıyor? O da ihtiyaçlarımızı görmezlikten mi gelecek? Hayır. O bizi sever ve Tanrımız ihtiyaçlarımızı karşılamaya devam etmektedir. Ama bazen bu bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmiyor. Yani ya da bazı isteklerimiz yerine gelmediği zaman bu onun bizimle ilgilenmediği ya da bizi sevmediği anlamına da gelmiyor. Bu bana Tanrı'nın benim için daha iyi veya farklı bir planı olduğu ya da henüz istediğim şeye sahip olmanın zamanının gelmediği anlamına gelir.
0: Kesinlikle.
1: Şunu iyi bilmeliyiz ki Rabbimiz her durumda bizim iyiliğimiz için etkindir.
0: Kesinlikle katılıyorum dediklerine. Senin de dediğin gibi bazen bir şey isterim fakat olmaz. İşte o zaman şunu bilmeliyim ve kendime şunu hatırlatmalıyım ki Tanrımızın her duamızda 3 cevabı olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Tanrı'nın cevaplarından ilki bu senin ihtiyacın ve benim gözümde uygun ve sana veriyorum diyebilir Tanrı. İkinci cevabı ise hayırdır. Bu senin için iyi değil, veremem çünkü sana zarar verecek ve seni üzecek. Üçüncü cevabı ise bekledir. Ya ben o şeye hazır değilimdir ya da o istediğim şey bana hazır değildir. Beklemem gerekiyordur. Ayrıca istediklerimizin ya da ihtiyaçlarımızın bize göre ihtiyaç, belki gerçek anlamda Tanrı'ya göre ihtiyacımız olmayabilir. Yani bu benim görüşümdür. ben bunun gerçekten önemli ve hayatımda olmazsa olmaz diye görürüm ama Tanrı bakış açısını anlamak önemli diye düşünüyorum. İkinci Tarihler 16. bölüm 9. ayette Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanları güç vermek için her yeri görür diye bildirir. Yani Tanrı sadece bizim ihtiyaçlarımızı sağlamak için gözleri üzerimizde değildir. Bize iyi gelmeyecek şeyleri vermediği zaman, izin vermediği zamanlarda bizlere güç vermek için de bizim yanımızda aslında. Bu ayette Tanrı'nın gözleri yine üzerimizde olduğunu görmeli ve unutmamalıyız. İstediğimizi bize vermediğinde bile. Bunun nedenlerini az önce sizlerle paylaştık. Bizi teselli etmek ve güç vermek için yine bize bakmakta ve bizimle ilgilenmektedir. Bunları asla unutmayalım. Her ne durumdaysan sevgili dinleyici. Belki dua ettin uzun yıllar boyunca. Bir konuda bir şey istedin. Değişmesini istedin, olmasını istedin ama olmadı. Şunu bil ki Tanrı senin duanı duyuyor. Vermemesinin kesinlikle bir nedeni vardır ve bu seni çok sevdiğinden dolayıdır.
1: Kesinlikle sana katılıyorum Semire. Tanrı her şeyi görür. İyi kötü yaşadığımız her şeyi. En iyi anlayan, en iyi analiz eden O'dur. Kuşların ne zaman yemeğe ihtiyaç duyduğunu bilip onlara yiyecek sağlayan Tanrımız bizlerin de ihtiyaçlarını bilip bizlere sağlar. Sadece yiyecek değil, tüm fiziksel ruhsal ihtiyaçlarımızı da sağlayandır. Bizlere sorunların karşısında hikmet, güç, sabır veren O'dur. Ne yapacağımızı bilmediğimiz zamanlarda bizlere yol gösteren yine O'dur. Yeter ki yüreğimiz ve gözlerimiz daima O'nda olsun ve O'nda güvenimiz tam olsun.
0: Amin. Sevgili dostlar, bugün sizlerle hem maddi konuda nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili, hem fiziksel konuda Tanrı'ya nasıl güvenmemiz gerektiğiyle ilgili, Tanrı'nın her ihtiyaçlarımızı her zaman karşılamaya hazır olduğuyla ilgili birçok şey konuştuk, birçok ayetler paylaştık. Tabii en son olarak da dedik ki Tanrı her ihtiyacımızı vermeyebilir ve bu bizi sevmiyor anlamına, bizimle ilgilenmiyor anlamına da gelmiyor. Tanrı'nın hakkımızdaki her şeyi bildiğini hiçbir zaman unutmayalım. Ve bizimle ilgilenmesi insanı ne kadar mutlu ediyor. Aslında bu mutluluğu yaşamak lazım. Biz değerliyiz. Tanrı bizi seviyor. Tanrı bizlerle ilgileniyor. Ve hayata bu şekilde bakmayı öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umuyoruz ki sizler için iyi bir zaman olmuştur. Bizler bu zamandan çok zevk aldık, çok mutlu olduk. Hem fiziksel, hem ruhsal, hem maddi, manevi Tanrı'ya her konuda güvenmemiz gerektiği konusunda bir kere daha teşvik aldık aslında, değil mi Serapcığım?
1: Hı hı.
0: Ve programımızın maalesef ki yine sonuna geldik. Ve şimdi veda zamanı.
1: Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi Semire?
0: Kesinlikle.
1: Evet, bugün bizi dinledikleri için sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz.
0: Evet, çok teşekkürler.
1: Biz programımızı kapatmadan önce istersen yine adresimizi verelim.
0: Hı hı, hı.
1: Bizlere paylaşmak istedikleri hem dua konusu olabilir,
0: evet, evet.
1: Hem ya da başka
0: tecrübeleri olabilir, deneyimleri olabilir.
1: Kesinlikle. Adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyoruz.
0: umutkadınları@hotmail.com. Aslında bize mektup da yazabilirsiniz. Uzun uzun yüreğinizi dökebilirsiniz. Bizler isminizi vermeden bu mektuplarınızı paylaşabiliriz. Aynı şeyleri yaşayan dinleyicilerimiz olabilir. Teşvik alabilirler, bereket alabilirler. Lütfen bize yazın.
1: Eğer hala yazmayı çok sevenleriniz varsa şiirleriniz de olabilir.
0: Evet.
1: Güzel yazınızla bize ulaşabilirsiniz. Bunun için mektup adresimizi veriyoruz. PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz.
0: Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın ve tüm hafta boyunca karşılaşacağınız her durumda
1: Tanrı'ya güvenmenizi tüm yüreğimizle diliyoruz.
0: Hoşçakalın.

0: Glory to the Lamb.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Çocukları uzak ülkelere giden anne babaların dökülen gözyaşlarının sayısını ancak Tanrı bilebilir. Kutsal kitaptaki kaybolan oğul gibi onların çocukları da başarısızlıkla sonuçlanacağı başından belli olan bir yol seçmiştir. Ancak ısrarla edilen dua çok güçlüdür. Ve bizim Tanrımız dualara cevap veren bir Tanrıdır. Bizi dinlemeye devam edin. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz dua eden anne babaların gücü üzerinde konuşurken lütfen sen de bize katıl.
3: Anne babalar, yapmanız gereken şey Tanrı'ya çocuğumuzun isyan etmesine biz mi neden olduk? Rab, senden özür dilememiz için hatalarımızı bize göster demektir. Çoğu zaman bir şey yoktur. Daha önce de söylediğim gibi hepiniz harika birer anne babasınız. Ailenizde 4 çocuğunuz var diyelim. Bunlardan biri isyan eder, diğer 3'ü Tanrı'yı izler. Bunu nasıl açıklayacaksın? Bu anne babanın suçu değildir ama bazen anne babaların payı olur. Yıllar önce size kilisenin arka sıralarında oturan bir adamın öyküsünü anlatmıştım. Gözüm her zaman arka sıralarda oturanların üzerinde olur. Neden bu kadar geride oturduğunuzu anlamaya çalışırım. Beni duyabildiğiniz sürece benim için sorun değil. Arkadakiler beni duyabiliyor musunuz? Umarım duyuyorsunuzdur. Adam kilisenin en arka sırasında oturuyordu ve yaklaşık 200 kişi diz çökmüş dua ediyordu. Adam birden öfkeyle, "Bana asla bunu yaptıramayacaksın, beni asla bu şekilde alçaltamayacaksın," diye bağırdı. Ama daha sonra gelip Tanrı'nın onu alçalttığını anlattı. Kendi deyimiyle Tanrı onu yakalamıştı. 5 oğlunun her birinden öfkesi, tutarsız disiplini ve o zamanki kötü tanıklığı için özür dileyip onu bağışlamalarını istemiş. Bunun sonucu olarak yeni bir ilişki kurmaya başlamışlar ve çok geçmeden çocukları ona ve Tanrı'ya ısınmaya başlamış. Yapman gereken ilk şey, Rab beni değiştir demektir. Kenanlı kadının öyküsüne baktığımız zaman İsa'nın yalnızca çocuğu kötü ruhtan kurtarmak istemediğini açıkça görüyoruz. İsa kızın annesini de kurtarmak istiyordu. Kadından talep ettiği çaresizlik, tapınma, teslimiyet ve iman onu yüceltmeliydi. İsa bunları kadının yaşamı içinde istiyordu. Yani Tanrı'nın bir ailede değiştirmek istediği 2 kişi vardır. Çocuklarının isyan etmesine çok öfkelenmelerinin asıl nedeninin gururları olduğunu itiraf eden çifti hatırlıyor musunuz? Kilisede biz iyi bir aileyiz biliyorsunuz. Herkes gelir. Herkes aynı saatte gelir. Evlerimize gideriz ve birdenbire bu güzel ailenin böyle bir kızı oluyor. Bizi küçük düşürdün. Anne babalar, tövbe edin. Buradaki asıl sorun çocuğunun seni küçük düşürüp düşürmemesi değildir. Buradaki asıl sorun çocuğunun Tanrı'yı ve müjdeyi küçük düşürüp düşürmemesidir. Yapmamız gereken kendimizi alçaltmaktır. Bu yüzden ilk olarak Rab beni değiştir diyerek dua etmeliyiz. İkinci olarak Rab o senindir diyerek dua etmeliyiz. Geçen gün pornografiye bulaşmış 16 yaşındaki çocuklarıyla uğraşan ve bu keşmekeşin içinde yollarını bulmaya çalışan bir çiftten bir mesaj aldım. 16 yaşındayken hala anne babanın sözünü dinlersin. Bunu anlıyorum ama giderek daha da zorlaşıyor. Ama bir zaman gelir ve artık çocuğun yaşamından feragat etmen gerekir. Bu sözcük dün öğleden sonra aklıma geldi. Çocuktan feragat edip, "Tanrım, bu çocuk sana aittir," demen gerekir. Öyle bir zaman gelir ki yaptığı şeyin yanlış olduğu konusunda ona bir kez daha vaaz vermek zorunda kalmazsınız. Daha önce 1000 defa duydu, 1000 defa dinlemedi. Biliyor, biliyor, biliyor ama ters yönde gitmeye karar veriyor. Anne babalar, Tanrı sizin yapamadığınızı yapabilir. Rab, o senin diyerek dua etmeye hazır olmalısın. Yine çaresizlik içindeki bu kadını düşünüyorum. Tanrım, ben bu çocuğa başka bir şey yapamam. Bu çocuğa ya da cine ne söyleyebilirim? Tanrım, gel ve bana kırıntıları ver. Bir sözün yeter. Yüce kudretinden taşan tek bir damla bana yeter. Yalnızca bunu istiyorum. Ve İsa, ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun dedi. Pekala, etmen gereken ikinci dua, Rab çocuğum senindir. Ve üçüncü dua, Rab çocuğumun yüreğini değiştir. Çocuklarımız doğru yoldan çıktıklarında genellikle şöyle olur. Anne babaların birlikte uyursanız sonuçlarına da katlanırsınız ya da hafta sonları sarhoş olmayı bırak, başına dert açacaksın, görmüyor musun falan filan demeleri pek etkili olmaz. İşe yaramıyor, öyle değil mi? Çocuğunu itaat etmeye zorlayabilmeyi istediğin oldu mu? Onların yerine biz karar versek ne güzel olmaz mı? En azından doğru bir karar olurdu. Bazı mırıldanmalar duyuyorum. Hala orada mısınız? Oradasınız değil mi? Çocuklarımızı itaat etmeye neden zorlayamayız biliyor musun? Çünkü insan yüreğini zorlayamayız. Woody Allen şöyle der. Yürek, yüreğin istediğini ister. Ve biz bu isteği engelleyemeyiz. Bu durumda yapman gereken şey, Tanrım çocuğumun yüreğini değiştir diye dua etmektir. Ve bunu yalnızca Tanrı yapabilir. Sen yapamazsın. Yapabilmeyi çok isterdik ama yapamayız. Çocuğun daha önce iman etmediyse, kutsal kitap iman etmenin körlerin gözlerinin açılması gibi bir şey olduğunu söyler. Sen bu mucizeyi yapabilir misin? Kör bir adamın gözlerini açabilir misin? Sağırın duymasını sağlamak gibi, sağır birinin duymasını sağlayabilir misin? Ölüyü diriltmek gibidir. Bir ölüyü diriltebilir misin? Ben yapamam ve yapamayacağımı kanıtladım. Yıllar önce genç vaizleri mezarlığa götürürdüm. Orada ölülere vaaz vermelerini isterdim. Ciddiyim. Pastör olmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmelerini isterdim. Tam olarak bunu demek istemedim ama siz beni anladınız. Ama ciddiyim. Mezarlığa giderdik. Bir mezar seçmelerini, ölülere vaaz vererek onları diriltip diriltemeyeceklerini görmelerini isterdim. Betleri benizleri atardı. Böyle yapardım. Sonra kendini nasıl hissediyorsun diye sorardım. Kendilerini aptal hissettiklerini söylerlerdi ve ben de evet, ben de aynı böyle hissediyorum derdim. Tanrı'nın diriltebileceği gerçeği dışında vaaz ederken de böyle hissedersiniz. Eğer yapmasaydı boşuna uğraşmış olurduk. Yani kaybolan çocuğun iman etmediyse bir mucize için dua ediyorsun demektir. Yüreğini değiştir. Eğer iman ettiyse bunu kanıtlayabilir. Çünkü iman ettiğin zaman günahların için iman etmemiş olanlardan daha fazla yas tutarsın. İman etmeyenler günahları için yas tutmazlar. Günahları konusunda çok rahattırlar. Sonuç olarak Tanrım çocuğumun yüreğini değiştir diye dua ederiz. Dördüncüsü, Rab günah doğal akışını sürdürsün diye dua et. Bir çocuk büyüyüp evden ayrıldığında, kendi yoluna gittiğinde günahın kendi doğal akışına bırakılması gerekir. Hiçbir zaman yapmamamız gereken şey, uzak bir ülkeye gitmeyi seçmiş birinin uzak ülkenin tadını çıkarmasına yardım etmektir. Kaybolan oğlun babası çıkıp oğlumun domuzların yediklerini yemesine dayanamıyorum. En azından gidip karnını doyurayım demedi. Kaybolan oğlu eve döndüren ne oldu biliyor musun? Domuzların kokusu ve domuzların yiyeceklerini yemek zorunda kalması. Sonunda aklı başına geldi ve yeter, babamın yanına döneceğim dedi. Babasının yanına dönme nedeninin daha farklı olmasını dilerdim. Ama buydu. Geri dönünce döndüğüne memnun oldu. Dün sabah oğlunu hapisten kurtarmak için evini ipotek ettirerek 200 bin dolar harcayan bir annenin öyküsünü okudum. Anne bunu benim için bir kere daha yaparsan sana bu parayı geri ödeyeceğim diyormuş. İçine düştüğü beladan kurtulmak için 200 bin dolar. Okumaya devam ettim. Yalnızca 1500 dolar kadarını ödemiş ve sanırım şimdi de kefareti ödemesi için başka birinden yardım istiyormuş. Bazen günah doğal akışına bırakılmalıdır ve insanların günahla yaşamanın zor olduğunu öğrenmesi gerekir. Sonra Rab çocuğumu bekleyeceğim. Çocuğumu eve buyur etmek için bekleyeceğim diye dua etmeliyiz. Bu iki cümle de önemlidir. Yıllar sürse de bekleyeceğim ve dönmeye hazır olduğunda onu karşılamak için orada olacağım. Çünkü onu seviyorum. Onun için dua ediyorum ve hep yanında olacağım. Hiçbir zaman eve döndüğünde bizi küçük düşürdüğü için kapıyı yüzüne kapanmış bulmayacak. Hayır, seni her zaman içtenlikle karşılayacağız ve dönüşünü bekleyeceğiz. Kendi anne babamdan söz etmeden dua eden anne babaların gücü hakkında konuşamam. Rebecca ile evleneli daha birkaç yıl olmuştu. Bir gün bana, otur seninle bir şey konuşacağım. Kanada'dan aradılar. Babana kanser teşhisi konmuş dedi. Evet, babam kanser olduğu için 50. yıl dönümlerine kadar yaşayamayacağını düşündük. Çocukları olarak toplandık, 45. yıl dönümlerini kutladık. Sonra babam kiliseye gitmiş, ihtiyarlar onu yağ ile mese etmiş ve garip bir şekilde tümör yok olmuş. Doktorlar nasıl oldu bilmiyoruz ama tümör yok olmuş, her yıl kontrole gel dediler. 45. yıl dönümünden sonra 50. yıl dönümlerini de kutladık. 55. yıl dönümlerinde onları yemeğe çıkardık. Ama 60. yıl dönümlerinde büyük bir kutlama yaptık. Sonra 65.yi kutladık. 70. yıl dönümleri için daha da büyük bir kutlama hazırladık. Bu kutlamadan sonra babam 7 yıl daha yaşadı. Birlikte 77 yıl yaşadılar. 77. yıl dönümlerinde ben annemin yanında oturuyordum. Herkes oradaydı. Ülkenin her köşesinden gelenler olmuştu. Anne, torunların hepsinin adını biliyor musun diye sordum. O kadar çok çocuk vardı ki hangisi kimin ben bile bilmiyordum. Annemin verdiği cevabı hiç unutmam. Elini şöyle yaptı ve "Ah evet, bir dua listem var ve her gün onlar için göksel babama dua ediyorum." dedi. Arkadaşlar, Pastör Lusser'in annesi artık aramızda değil. 103 yaşında öldü. Babası 106 yaşında vefat etti. Ne kadar olağanüstü bir hayat yaşamışlar. Onlar hakkında unutmamamız gereken şey, onların dua eden anne babalar olduklarıdır. Bu mesajı bu kadar büyük bir inançla paylaşmamızın nedeni budur. Her anne babanın bu mesajı can kulağıyla dinlemelerini, içlerine sindirmelerini ve bunun sonucu olarak da çocuklarımız için yapabileceğimiz en önemli şeylerden birinin onlar için dua etmek olduğunu anlamalarını isteriz.

10 bölümden oluşan ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinin 9.'sü olan Dua Eden Anne Babaların Gücü adlı mesaja bugün devam ettik. Kazanmak için koşmak programının bir sonraki bölümünde anne babaların alması gereken dersler üzerinde konuşacağız. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir programdasınız.
1: Mümkün.
0: Biraz kişisel gelişim, biraz kariyer, biraz psikoloji falan filan. İllaki ama bizi bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilecek şeylerden bahsediyoruz bu programda.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz...
1: Sorumluluk bilinci.
0: Eyvah, ne sıkıcı konuymuş ya. yok şaka yapıyorum tabii ki. Sorumluluk bilinci gerçekten çok önemli bir şey. Gamze bize her zamanki müthiş girişlerini yapsın. Ondan sonra ben de çılgın soruları cevaplayayım. Hadi bakalım.
1: Yani biliyorum tabii ki yani sorumluluk deyince böyle herkese biraz daha sıkıcı geliyor.
0: Evet.
1: Öyle değil yani aslında. Bugün sorumluluk bilincinden konuşacağız. Çünkü hepimizin kendi özgür kararlarımızı almak istiyoruz. Ama bazen sonucunu üzerimize almak da istemiyoruz. Aslında sorumluluk bilinci doğar doğmaz gelişmeye başlıyor. Bu konuda da istediğimiz yaşta çalışmalar yapmaya başlayabiliriz. Yani bunun bir yaşı da yok. Ve sonuçta hedefleri olan, hedeflerine nasıl ulaşacağını bilen, işler yolunda gitmediğinde de işleri tekrar yoluna sokabilen insanlar olabiliriz. Sorumluluk önemli.
0: Tamam. İlk başta böyle bir kulağa hani sıkıcı geldi falan ama sonradan düşünüyorum şimdi. Eğer sorumluluk bilincini geliştirirsem ki her yaşta geliştirebilirim. Müthiş. Eğer geliştirebilirsem şöyle bir şey yapabiliyorum. Diyelim ki işler yolunda gitmedi. Bunları tekrar yoluna sokabiliyorum. Demek ki o zaman özgüvenim de oluyor. Ve hani dış dünyadan şu geldi başıma bu geldi başımalardan... Çok fazla etkilenmeyebiliyorum. Sadece sorumluluk sahibi olarak zekice, akıllıca hedefler bu konuyla alakalı bir bölümümüz vardı. Böyle hedefler koyabiliyoruz. Bunların hareket planlarını oluşturabiliyoruz. Ve gerçekten koyduğumuz hedeflere ulaşabilen kişiler olduğumuz için de öz yeterliliğimiz yüksek oluyor. Yüksek öz yeterlilik ne demek? Ben bunu yapabilirim. Yapamam, bütün dünyada üstüme yıkılıyor, dünyada bana karşı zaten hep mi benim başıma gelir canım? Lardan kurtulup, evet ben yapabilirim, evet kötü bir şey yaşanmış olabilir ama ben bunun üstesinden gelirim ve her şey daha güzel olacak, eskisinden de güzel olacak diyebilecek hale bizi getiren bir şey sorumluluk bilinci. Gamzeciğim sen sorumluluk sahibi misindir canım?
1: Sorumluluk sahibi olmaya çalışıyorum tabii ki. Yani tamamen öyleyim. Bence kimse diyemez diye düşünüyorum. Ama olmaya çalışıyorum her zaman.
0: Değerli dinleyicimiz, siz efendim sorumluluk sahibi misiniz? Mesela ne gibi sorumluluklarınız var?
1: Evet.
0: Bir sayalım mesela neleri sorumluluk olarak sayıyoruz? Efendim işlerimizle
1: çalışıyoruz.
0: Öğrenciysek, bu arada biz aynı zamanda da öğrenciyiz.
1: Evet.
0: Derslerimizle çalışıyoruz. Çünkü neden? Öğrenmek bütün ömür boyunca devam eden bir şeydir. Yaşam boyu öğrenme diye bir şey var değil mi? Öğretmenler de hala öğreniyor oluyor. Kendimi yaşlanmış hissederim öğrenmiyorsam gerçekten. Efendim ne yaptım şimdi ben? Diyelim derslerime çalıştım, işlerimi yaptım, ev işleri var. İlla evde bir şeylere yardım etmem lazım. Kedilerle alakalı bir şeyler var, tavşanım var onunla alakalı vesaire vesaire bir sürü sorumluluğumuz var. Her şeyden önce de kendimize karşı sorumluluğumuz var. Öz bakım sorumluluğumuz var. Daha sonrasında ailemize ya da yakın çevremize, işte arkadaşlarımız olabilir kim varsa yakınlarımızda. Onlara sorumluluğumuz var çünkü iletişim kurmak durumundayız. Güzel, şöyle bir özetledik. Sorumluluklarından en sıkıcısı senin için ne?
1: Zorunlu olduklarımız gibi diyebiliriz. Yani böyle belki çok yorulduysak diyelim. Temizlik yapmak olabilir mesela.
0: Gamze ev işlerinden
1: çok yorgunsak eğer. Evet. Yemek mesela benim çok keyif aldığım bir alan. Ama çok hani o hafta çok yorgunsam, yorulduysam temizlik yapmak birazcık zorunluluk gibi gelebiliyor.
0: Ben geçenlerde şeyi fark ettim. Kedilerim var. Şimdi bir şey eğer alıyorsanız mesela bir diyelim ki karar aldınız.
1: Evet.
0: Bunun sorumluluğu da sizin üzerinizde. Dolayısıyla kedi beslemeye karar veriyorsak onların bakımı da tabii sorumluluğunu almış oluyoruz. Fark ettim işte kumları temizliyorum falan, çocukları tarıyorum, ediyorum bilmem ne. Ben bu sorumluluktan çok zevk aldığımı fark ettim. Ya onlar için bir şey yapmaya bayılıyorum gerçekten. Hani onu getir, bunu götür, onlar birbirleriyle tabii oynuyorlar, ediyorlar, evin içinde bir koşuşturmaca. Gerçekten alınabilecek en iyi sorumluluklardan biri. Bilemiyorum, benim için en sevdiğim sorumluluğum bu. Senin en sevdiğin sorumluluk ne?
1: Ben işte dediğim gibi yemek yapmak ise benim çok hoşuma gidiyor.
0: Ama her gün mesela yemek yaptırsalar sana, yapar mısın?
1: Yani evet, bazen bazı zamanlarda birazcık sıkabilir herhalde.
0: Ya. Ama mesela buraya koşa koşa geliyorsun.
1: Evet.
0: Demek ki bazı sorumluluklarımız birazcık böyle bizim itip kalkmamızla, biraz iradeyle ilerlerken bazıları kendiliğinden zaten zevkle ilerleyebiliyor. Buradaki kilit nokta nedir? Biz o şeyi yapmak istemediğimizde ne olacak? Özellikle ergenlik döneminde hormonal durumumuzdan dolayı aslında işte erken uyanman lazım. Ya niye lazım ya, bana ne, ben yatacağım gibi düşünüyoruz. Ve evet, yani o bizim çünkü bilincinde olmamız gereken şey şu ki aslında sadece biz değil, tabii ki bize sadece bize öyle oluyor gibi geliyor ama değil. Genel olarak yaş grubumuzdaki herkesin aynı anda hayatla böyle hani meydan okuma yaşadığı, yüz yüze geldiği, sen mi güçlüsün ben mi, hayır benim dediğim olacak, ben önemliyim dediği, efendim kurallar var niyeymiş, benim kendi kurallarım var dediğimiz bir döneme giriyoruz. Hepimizde bu oluyor. Çünkü risk alma potansiyelimiz bu dönemde belirleniyor. Bir tane film vardı, çocuk ergenliğe giriyor ve risk alma potansiyelini, bu arada bunlar terk edilmiş bir adadalar. İki kişi, bir kız ve bir çocuk. Çocuk ergenliğe girince bu dünyaya meydan okuma güdüsünü köpek balığıyla yüzme yarışı yaparak, yani yüzüyor köpek balığının yanında. Yakalanırsa ölecek neticede ama öyle bir meydan okumayla geçiriyor. Tabii biz şimdi hepimiz suya atlayıp da aman köpek balığıyla bir şöyle boğuşayım, bir yarışayım gibi şeyler yapamıyoruz. Bizimki farklı ama bir karar alıyorsak onun neticelerine katlanmamız lazım.
1: Evet.
0: Sorumluluk önemlidir. Birazcık müzik dinleyelim. Ondan sonra tekrar burada olacağız çünkü bölünmesin.
1: Bölünmesin. Evet.
0: Sonra sorularla tekrar yanınızda olacağız. Bu arada
1: sorularınızı bize iletin lütfen. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Yeni katıldıysanız eğer başka bir dünyadasınız. Evet, ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sorumluluk bilincinden bahsediyorduk. Dedik ne kadar zor bir şey. Ama öyle değil. Sorumluluk gerçekten güzeldir. Çünkü sorumluluğu alabiliyorsak karar verme hakkımız da olmuş oluyor bir nevi. Ve Gamze'nin çılgın soruları vardı. Buyurun efendim. Hı hı.
1: Sorumluluk bilinci kavramıyla ilk ne zaman karşılaştın?
0: İlk... Ya ben aslında çok küçükken karşılaştım. Çünkü benim annem bu açılardan çok bilinçli bir anneydi. Hani aslında herkes hemen hemen yaptırıyor şimdi işte. Sen de al bu tuzluğu götür masaya, masa hazırlanırken gibi şeyler. Benim ama en kendimi böyle hani eyvah ne yapacağım falan gibi hissettiğim küçücük bir balık alınmıştı bana. O zamanlar çok bilinçsizlik hayvanlar konusunda sanırım ülke olarak. Minicik bir kavanoz gibi bir şeyin içindeydi, plastik bir şeyin balık. Hı hı. Ve onu her gün besleme görevi bana verilmişti. Hı hı. Sonunun da ne olduğunu anlatayım da hadi bakayım bari. Kendimi rezil edeyim birazcık. Efendim ben tabii küçücükken nereden bileceğim o balığın doyduğunu, fark etmediğini. Yeme attım. Aa hala yemek istiyor. Biraz daha attım, attım, attım. Tabii hayvancağız çatlayarak öldü. Yani evet. Sorumlulukları da demek ki neymiş? Fazla abartmamak gerekiyor. Bazı öğrencilerim oluyor. Bir görev veriyorum ve hani yatıp kalkıp bana e-posta gönderiyorlar o görevle alakalı. Sorumluluğun bu kadar da insana aşırı derecede stres yaratmaması da gerekiyor. Yani şöyle şöyle değil mi hocam? Böyle olursa ne yapayım hocam? Böyle olmazsa ne yapayım hocam? Boyutuna gelirse eğer o sağlıklı olmuyor. İşte benim gibi o sorumluluğa aşırı yüklenmekten balıkcağızı çatırt diye çatlatabiliyoruz. Bu arada ben bunu yaparken 4-5 gibi bir şey yaşındayım. Kimse de yemeği bırakmadıklarını söylemedi. Bunu da belirteyim. Evet.
1: Bunu ne zaman edinmeye başlıyoruz? Biraz anlatabilir misin?
0: Şimdi sana sorsam ilk sorumluluğu ne zamandı?
1: Senin de dediğin gibi işte masa kurarken mesela annem bir şeyler masaya götürmemi ya da temizlik yaparken işte bana toz almamı söylediği zamanlar ilk sorumluluklarımın olduğu zamanlardı.
0: Şimdi geriye döndüğümüzde o zaman motor kaslarımızın hani toz bezini doğru düzgün bir zemine sürebilecek kadar gelişmiş olması gerekiyor. Yani kaç yaşındasındır mesela?
1: 8-9 civarı.
0: Tamam. Evet. Benim balık hikayem 4-5 yaşlarında yaşandı. Ben de 4-5 yaşını hatırlıyorum. Hı-hı. Peki değerli dinleyicim, sizce sorumluluk ne zaman gelişmeye başlar? Ben dedim 4, Gamze dedi 8-9. Bir tahmin et Gamzoş, sence ne zaman başlıyor?
1: Yani aslında 2-3 yaşlarından itibaren çok rahat bir şekilde başlayabilir diye düşünüyorum ben.
0: 2-3?
1: Çok ufak ufak hani böyle bir şeylerle adım adım. Çünkü bu daha sonradan çok zor şekilde gelişen bir şey. Ve yani hani biliyoruz ki mesela genelde bu yurt dışındaki büyüyen çocuklarda daha çok görüyoruz. İşte ciddi şekilde, profesyonel şekilde dans eden çocuklar var mesela.
0: Peki sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Sorumluluk bilinci doğduğun anda başlıyor. Doğduğun anda gelişiyor. Doğduğun anda tabii tepki vermeye başlıyorsun. Sadece anca aguya aguyla hani gülümseyerek ya da gık gık diyerek falan başlıyor ama bebek elini böyle yani yukarı kaldırıp bir şey tutabilecek halde olduktan itibaren mesela biberon veriyorsanız ya da bir oyuncak bir şey uzatıyorsanız ona kavraması için hani böyle serçe parmağı verirsiniz de böyle eliyle tamamen kaplar falan kavrar ya onu. Öyle şeyler yapmaya başladığından itibaren su vereceğiz diyelim işte biberonunu. Uzattığımız zaman kendinin ona dokunmasını beklemekle başlıyor. Yani kendinin biberonu ağzına götürdüğünü, dokunduğu zaman ağzına götüreceksiniz ki ha ben bu biberonu tuttum ve ben götürüyorum hissiyatı yavaş yavaş gelişiyor. İnanmayacaksınız ama daha oturamayan, daha kafasını doğru bir şekilde hani boynunu tutamayan bebekle başlıyor. Biberonu ağzına götürebildiğini düşünerek başlıyor. Şimdi bu şekilde başlamadığı zaman ne oluyor? Hiçbir sorumluluğu yok çocuğun hayatı boyunca. Ondan sonra geliyor mesela anaokuluna ya da başka bir okula. Ya bu ne, bu çok zor ya, bir sürü sorumluluk var, ben daha kaç yaşındayım. Bu sefer bütün okul hayatı boyunca şikayet ediyor çocuklar.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü bu böyle düzenli bir şekilde aşama aşama ilerlettirilmedi. Hı hı. Çocuğa birden sen bunları yapacaksın dendi.
1: Evet.
0: O yüzden o sorumluluk şokuna giriyor çocuklar ve gerçekten okula çok tepki veriyorlar. Ama işte yurt dışında neden? Şimdi bazı çocuklar oluyor, kendi giyinebiliyor, işte ne bileyim ben ayakkabılarını bağlayabiliyor vesaire vesaire. Aynı yaşta öbür çocuğu her şeyini öğretmeni yaptırmak zorunda. Ya da işte ebeveyni yaptırmak zorunda. Neden? Çünkü sorumluluk bilinci geliştirilmemiş. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bir ebeveynseniz ve gençler siz de belki ileride ebeveyn olursunuz bilemiyorum. Ya da kardeşleriniz vardır belki. Böyle durumlarda şunu bilmek gerekiyor. Dengeli bir sorumluluk lazım. Yani biz tabii ki 6 yaşında çocuktan bize kazak örmesini beklemiyoruz. Ne bileyim hani herkesin yaşına durumuna uygun bir şekilde birazcık bildiğinin üstüne yani kendini biraz zorlayacak sorumlulukların olması lazım. Yani bu sorumluluk zaten aman çantada keklik ben bunu zaten yaparım da değil. O bebek o biberona zorla dokunacak ilk başta. Sonra biraz ağır gelecek yine de eline bırakacaksınız biberonu. Tam ağzını denk getiremeyecek, izin vereceksiniz onunla mücadele edecek gibi şeyler. Bir tık kendini aşmasına izin vererek sorumluluk bilincinin geliştirilmesi gerekiyor.
1: Bununla ilgili ben küçük bir şey paylaşmak istiyorum. Hı hı. Anaokulunda öğretmenlik yaparken bir öğrencim vardı. Gerçekten ailesi öyle güzel yetiştirmiş ki onu. O 5 yaşındaydı ama 4 yaşlarla birlikte aynı sınıftaydı. Ve uyku saatleri var. Ailesi ona kıyafetlerini giymesini, işte atletini, kazağını giymesini, çıkarmasını, çoraplarını kendi giymesini, çıkarmasını çok güzel bir şekilde öğretmiş gerçekten. O da onu çok güzel gerçekleştiriyordu. Ki şöyle oluyordu yani, arkadaşları da uyanmış, o kendi üstünü giyip değiştiriyordu. Sonrasında bir de arkadaşlarına yardım ediyordu bu konuda. O kadar güzel bir şey ki gerçekten, hani aynı zamanda yardım etmek açısından güzel bir davranış olarak kalıyor.
0: İşte hep diyoruz ya, yani başkalarının çocukları, tabii ki her zaman kendi çocuğumuz bizim için çok önemli de hani hep yabancılarla karşılaştırılıyor ya. Bu çocuklar niye böyle de bizimki niye böyle diye. Niye öyle? Çünkü küçüklükten itibaren izin veriyorlar mücadele etmesine, düşmesine, kendi kalkmasına, biberonunu kendi almasına. 2 yaşındaki bir çocuğun kendi suyunun nerede olduğunu bilip gidip alıp hani su diye bağırmaması. Ama kendinin biberonun sürekli durduğu bir yer olup onun ulaşabileceği, susadığı zaman gidip oraya biberonunu alıp suyunu içebilmesi gerekiyor. Yani gerçekten normalde her yaşa uygun sorumluluk düzeyleri var. Tabii ki şöyle bir şey değil. Şimdi bir talk showcu bunu da anlatayım sonra araya girelim. Bir talk showcu anlatıyor. Çocuğa sürekli olarak yani küçük bir çocuk bu yine işte 5-6 yaşlarında artık bilmiyorum tam kaç yaşında. İşte bak bu senin komşu kızı, bu senin nişanlın diyorlar. Ondan sonra çocukcağız tabii minicik çocuk bunu çok ciddiye almış ve bir sorumluluk olarak bunu edinmiş. Ondan sonra gidiyor işte evde bir tane çiçek var, çiçeği alıyor eline. Ondan sonra bir çikolata vermişler ona, o çikolatayı alıyor. Gidiyor komşusunun evine. Hoş geldin, ne oldu diyorlar. Ondan sonra diyor ki kızınızı istemeye geldim. Yani şimdi çocuklara sorumluluk verirken yaptığımız şakalar bizim çok hoşumuza gidiyor. Ay da işte nişanlısı küçücük çocuğun falan böyle şeyler normalde yapılmaz. Evet. Çünkü o çocuk onu ciddiye alıyor. Ve ondan sonra bu nasıl halledilir, hani nasıl yapılır büyüklerden gördüğü kadarıyla. Onlar için komik bir anıdır. Tabii ki şu anda o çocuk için de bu komik bir anı ama o zaman travma bile oluşturabilecek bir şey. Böyle şeylere çok dikkat etmek lazım gerçekten. Benim travmatik sorumluluğumu anlatayım bir de. Küçücüğüm, annem balık pazarından balık alırdı. Balıklar canlı daha ve su koyarlardı poşetin içine, balıkları da içine koyarlardı. Derdi ki annem hadi bu poşeti sen taşı. Normalde çocuğa poşet vermek doğru bir şey. Kendi taşıyabileceği kadarını taşıması doğru bir şey ama işte bazı yerde mantıklı hareket, bazı yerde değil. O balıklar çırpınağa çırpınağa ölürdü ve ben ağlardım. Ne ağlıyorsun balık sadece derdi. Ondan sonra ileriki zamanlarda vejetaryen olmamın ana sebeplerinden biri de bu oldu. Evet. Efendim kısa bir araya gidelim. Hani böyle biraz goy goy yaptık ama doğru düzgün konuşalım sorumluluk bilincine. Bu arada eğer sorularınız varsa
1: lütfen bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Life'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sorumluluk bilincinden bahsediyoruz. Dedik ki daha bu doğduğunuz anda başlıyor ve derece derece yapabildiklerinizle gelişen bir şey. Ne işe yarıyor? İleride hedeflerinizi doğru koyup hedeflerine ulaşabilen, hareket planlarını oluşturabilen ve öz yeterliliği yüksek insanlar olmamızı sağlıyor. Ve Gamze'nin yine pek çok çılgın sorusu vardı. Buyurun efendim.
1: Küçükken saçma gelen sorumlulukların var mıydı?
0: Ya bu demin anlattım ya işte bu poşeti taşımak meselesi. Çünkü orada balıkların öldüğünü görmek. Annem o kısmını tamamen atlamış. Çünkü onları yiyecek olarak gördüğü için.
1: Evet.
0: Hani şey vardır ya böyle denizden babam çıksa yerim diyenler. Annem şekilde biriydi. Bakın burada şundan bahsediyoruz. Birisine sorumluluk veriyorsanız onun yaşına uygun olması gerekiyor.
1: Evet,
0: yetilerine uygun olması gerekiyor. Şimdi bunu biraz ileri sarın. Aynı şekilde bir önder, bir lider, bir patron, işte şef, müdür her neyse yönetici birisine bir sorumluluğu veriyorsa eğer yani o kişi onun altından kalkabilir ya da kalkamaz durumunda yardımcı olabilmesi gerekiyor. İşe yeni girmiş birisine tamam sen bu projeyi işte yaparsın deyip çekilip gitmek iyi de nasıl başlayacağım bunu bile bilmeyen birisine aşırı bir iş yükü vermek doğru değildir. Çünkü şöyle bir şey oluyor bizde sorumluluk verirken hani ben zamanında çektim onlar da çeksin falan gibi bir şey. İşte bizim zamanımızda bize kimse öğretmiyordu biz kendi kendimize şöyle süründük böyle süründük. Millet de aynı şey yaşasın gibi savunma mekanizmaları vardı ya bu da yansıtma onlardan biri. Bu görüşe gelmemek gerekiyor gerçekten. O yüzden daha ta çocukken doğru sorumluluk vermekle başlayan bir şey. Uzun bir yol bu. Daha sonrasında siz de büyüdüğünüzde doğru sorumluluklar, doğru görevler verebilir halde olmanız lazım. Bir sonraki soruya geçelim efendim.
1: Küçük yaşlarda çocuklara ne gibi sorumluluklar yüklenebilir?
0: Ya aslında düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabiliyorlar. Şimdi bakıyorum geçenlerde bir video izledik 8 yaşında bir kız mükemmelen dans ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: gerçekten.
0: Normalde dersiniz ki bu çocuk Latin dansı yapıyordu değil mi? Salon dansı sayılıyor.
1: Evet evet.
0: O koreografiyi nasıl ezberleyecek? O işte ne bileyim topuklu ayakkabı da giyiyorlar sonuçta. Senin yaşına uygun değil falan denebilir. Öyle değil. Eğer dozunu yani sıfırdan yüze ulaşmasını hani birden 50'den başlayarak değil de gerçekten sıfırdan ve adım adım ilerletmeyi başarırsanız çocuklar her şeyi yapabiliyor. 2 yaşında bir çocuk hatta emeklerken bile al bunu götür babaya ver deyip bir kumaş verilebilir. Yani nasıl diyeyim size ne bileyim bir tane şal mesela. İlla ki gerçekten ihtiyacınızın olması gerekmiyor o harekete. Sırf o çocuk onu yapsın diye alıp bunu işte babaya götürür müsün? Deyip ona zarar vermeyecek bir tişört olabilir, bir şey olabilir. Vermek gerekiyor. Ondan sonra çocuk da işte sürüne sürüne evet tabii ki yerde sürecektir onu. Ama babaya, anneye o şeyi ulaştırabilmesi onun için ben yaptım hissiyatı oluşturacak. Bir şeyleri getirip götürmeleri, klasik olarak daha önce anlattım bunu. Organizasyon yeteneğinin gelişmesi için hadi sarı oyuncakları bir yere ayır. Renkleri ayırt edebildikten sonra tabii ki. İşte şunları bir yere ayır, bunları bir yere. Bunları yapabilmesi. Kendi kıyafetlerini katlayıp çekmecelere koyabilmesi. Daha mama sandalyesinde bir çocuğun. Evet onu bunu bulaştıra bulaştıra elleriyle bile olsa makarnayı yiyebilmesi. Motor kas dediğimiz şey o makası, o çatalı bıçağı tutabilmesini sağlayan kaslardan bahsediyoruz. Motor kaslar geliştikten sonra yamuk yumuk da olsa yine döke saça da olsa o kaşı o çatalı tutup makarnaya bir şeye ona zarar vermeyecek şeylere saplayabilmesi. Tabii burada ona uygun bir bıçaktan ona uygun bir kaşıktan çataldan bahsediyoruz yoksa çocuk kendini yaralasın anlamında değil. Ama hatta diyorlar ki plastik su şişeleriniz olsun ve bardağını koyun yanına kendi suyunu kendi doldursun ve bunu 2 yaşında çocuğa da yaptırıyorlar. En fazla ne olur diyor yani en fazla birazcık su dökülür yani ne olabilir ki sileriz. Yaşına göre gerçekten gidip babasından yani babasına yardımcı olması, iletişim bile böyle gelişiyor. Gidip babana işte sorar mısın bugün nasılmış aracı olarak kullanmak. Gerçekten çocukta yavaş yavaş ben bunu yapabiliyorum. Ve eğer bir hobiye yönlendirecekseniz, hani hep var ya böyle bir şey, daha 3 yaşından bile başlıyorlar.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve çok geliştirici oluyor gerçekten bu.
0: Tabii ki.
1: Peki sana bir sorumluluk yüklendiğinde kendini nasıl hissediyorsun?
0: Sorumluluk yüklendiğinde hemen bir dururum, düşünürüm. Ben bunu yapabilir miyim? Bunun için gereken kaynaklarım var mı? Kaynak şu. Mesela zamanım var mı yapacak? Böyle bir enerjim var mı falan filan. Şimdi buradaki mesele şu ki, bazı insanlar, yine bu işte beynin sağ lobu, sol lobu falan konuşacağız, ayrı bir bölümümüz olacak onun için, ama benim gibileri her şeye hemen evet der, sonra vazgeçmek zorunda kalır. Hayır diyemeyen insanlar vardır ya. Hı hı. Çünkü çok iyi bir fikir gibi gelir. Ama o sorumluluk, bu sorumluluk yüklene en sonunda aşırı derecede yüklenmiş oluyor. O da o insanlarda strese yol açıyor. Bir de kendine ayıracak vakit kalmıyor. Sağlıksız bir zaman yönetimi olmuş oluyor. O yüzden artık kendimi kontrol ediyorum, düşünüyorum. Şunu yapar mısın? Hayır demekten çekinmemek gerekiyor. Eğer kaynaklarımızı aşan bir durum varsa yapamam. Yani hayır, bu o insanların beni kötü karşılayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden size bir sorumluluk yüklendiğinde kendinizi aşırı derecede böyle yük altında kalmış hissetmeyin. Bir durun, kaynaklarınız var mı bakın ve o kaynaklara gerçekten aklınızda böyle bir kabaca, tabii ki oturup da böyle kalem kağıdı çıkarıp evet ben bunu yapabilir miyim diye hani düşünmek gerekmiyor illaki, ama şunu bir düşünün kaba taslak, ne zaman yapabilirim, ne kadar sürer, neye ihtiyacım var bunun için. Eğer bulamıyorsunuz, ilk sorumluluk size verildiğinde ben bunu bir düşüneyim deyin, eğer ciddi bir şeyse. Tabii ki git çöpleri at gibi bir şeyse gerek yok da, yani böyle

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sorumluluktan bahsediyoruz. Ve Gamze'nin yine çılgın soruları var. Buyurun efendim.
1: Neden sorumluluklarımız olmalı? Yararları nedir?
0: Sorumluluk öz yeterliliği geliştiriyor. Çünkü eğer bizim kendimizin edinmediği sorumluluklarımız olursa, şimdi kendi hedeflerimiz var, kendi planlarımız var. Bunları daha önce konuşmuştuk. Hareket planı, işte yani nasıl zekice hedef konur falan filan diye. Bunlar bizle alakalı, bunları biz seçiyoruz. Bunda bir sorumluluk aldığımızın farkında olmamız gerekiyor. Şimdi sorumluluk bilinci şöyle bir şeydir. Ne benim sorumluluğum, ne değil. Mesela bir ekip çalışmasındayız. Bu okulda bir proje olur ya da ne bileyim iş hayatında bir ekip projesi olur ya da bir dernekte bir şey olur. Herhangi bir şey olabilir. Bazı insanlar var ki sorumluluk bilincini her şeyi kendi yapmak olarak algılıyor. Bu da yanlış. Her şeyin bir dengede olması lazım. Bu programda sanırım sürekli söylediğimiz iki kelime var. Biri farkındalık, ikincisi denge. Neden? Çünkü bir grup içerisinde herkesin farklı görevleri vardır. Biri fikri buluyorsa, birisi yazıya geçirir, biri bilmem nedir. Ya da eğer bir ödev yapılıyorsa, herkes ayrı bölümleri yapacaksa, ayrı bölümleri yapar bir araya getirirsiniz. Ya da işte ön araştırmayı bir kişi yapıyorsa, yazıları bir kişi yazıyordur, resimleri bir kişi buluyordur. Tamamen örnek veriyorum. Şimdi eğer bir kişi, ya onlar yapmıyor çünkü falan deyip kendisi üzerine alıyorsa, burada birkaç şey var. Bir, bu kişi fazla yüklü hissedecektir. Diğer kişilerin aslında kendisine ne bileyim teşekkür etmesi gerekiyor gibi hissedecektir kendini. Kendisi olmazsa işlerin yürümeyeceğini hissediyordur. Ve böyle bir şey yok. Bak ben olmasaydım bu olmazdı. Evet, bazı durumlarda her birimiz önemliyiz. Hı hı. Ama aynı şekilde diğer kişiler de önemli. O yüzden yine dengeyi kurabilmek için eğer yönetiyorsak evet yöneteceğiz. Ama yönetmek, her şeyi ben yapayım, siz öyle oturun anlamına gelmiyor. Başkalarına da sorumluluk verebilmektir. Kısacası başkalarının sorumluluklarını üzerimizden almayalım. Anneler!
1: Evet.
0: Çocuklarımızın sorumluluklarını da üzerimizden almayalım. Aynı şekilde yine anneler ödevleri yaptırırken o çocuğun sorumluluğu bir bakıyorum anne baba yapıyor ödevi. O zaman bu o çocuğa bir şey katmıyor ki, yani orada öğrenmemiz gereken bir şey olduğu için sonuçta sorumluluğu bize veriyorlar, değil mi? Biz şimdi oradan, bu bir basamak yani, kocaman böyle 1000 basamaklı bir merdiven düşünün. Aradan o sorumluluk merdivenleri en yukarıya, en yetkin hale ulaşmak için, ki bu yetkinlik size aslında hayatta aradığınız başarıyı, o tutarlılığı ve kaynakları sağlayacak. Yani parayı da sağlayacak, ne istiyorsanız onu sağlayacak. O basamakları çıkarır atarsanız, diyelim o taşları söktüm. Bir tane basamak sökülü olduğu zaman, hani bir tane boşluk olunca kolay, büyük bir adım atarsın, hadi bir tanesinin üstüne çıktın diyelim. Ama 10 tane basamağı çıkarıp attığımda ben, o çocuk 10 basamaklık boşluğa nasıl tırmanacak? Bir süre sonra iki basamak arasında koca bir boşluğa tehlikeli bir şekilde tırmanmaya başlıyor çocuk. Yani sorumluluk efendim adım adım ilerleyen bir şeydir. Hiçbir basamağının çıkarılmaması gerekir. Çünkü şimdi okul için erken kalkmayı öğrenmezse, aile sürekli olarak kayırırsa, ileride iş hayatında ne olacak? Ya da üniversitedeki öğretmenleri aynı hoşgörüyü gösterecek mi?
1: Hı hı.
0: Sonuçta devamsızlıktan kalır yani. Değil mi?
1: Kesinlikle. Ya da iş hayatında.
0: Aslında. Ya da iş hayatında, iş yerinden kalır.
1: İlla ki bir noktada karşısına çıkacak.
0: Ya da ne olur? Şimdi böyle söylediğimiz zaman hemen gençler şey diyor. Ben kendi işimi kuracağım. O zaman da mesela müşteri o saatte size ulaşamayınca başka yere gidecek yani. Sonuç olarak belirli bir disiplinin içine girebilmek gerekiyor. Hmm. Tabii yani bu illa saat 6'da kalkalım diye değil. Şu saatte kalkabiliyorum. Ona göre bir iş hayatı belirledim ama netice itibariyle sorumluluğunu almak gerekiyor. Her istediğimiz saatte yapmak sağlıklı bir şey değil.
1: Peki, sorumluluk otorite dengesinden birazcık bahsedelim mi?
0: Tabii ki. Şimdi bu çok aslında önemli bir konu. Sorumluluk ve yetki meselesi olarak bakmak gerekiyor. Şimdi özellikle ebeveynler bazen bunu çok yapıyor. Tamam, işte bu hayvanın sorumluluğu senin elinde. Evet. ama anne işte bak şunu aldım, onu verme, bunu yaptım, onu giydirme. İki şey var. Bir, eğer sorumluluğunuz çoksa ama karar verme yetkiniz yoksa, hani kendinizi zaten kukla gibi hissedersiniz ve bazı yerlerde karar almanız gerekiyor ama alamıyorsunuz. Birileri müdahale ediyor. Bu durumda siz acı çekiyorsunuz. Tam tersi, eğer yetki çoksa, sorumluluk yoksa, ki bu Türk dizilerinde genelde zengin patronların çocuklarında oluyor. Hiçbir sorumlulukları yok ama yetkileri var. Onu kovalım, buna işte zulmedelim falan gibi bir şey oluyor. Bu sefer bu kişiler zalim oluyor. O yüzden sorumlulukla yetkinin dengede olması gerekiyor. Ne bileyim, bu programın sorumluluğu bizdeyse yetkisinin de bizde olması gerekiyor. Ama neticede nasıl yapılacağına ana hatlarıyla karar veren biziz. Ha, bunun sonucunda gelen geri bildirime göre bunu değiştirecek olan da biziz. Yani bunun sorumluluğunu alan da biziz. Kısa bir ara verelim. Hı-hı. Geri kalan sorulara da kısa bir aradan sonra cevap verelim.
1: Devam edelim. Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın vatandaşları. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sorumluluk bilincinden bahsediyorduk ve aradan önce sorumluluk otorite dengesinden bahsettik. Yani birine sorumluluk veriliyorsa yetkinin de onda olması gerekiyor büyük ölçüde. Tabii ki yorum yapacağız. Tabii ki geri bildirimde bulunacağız. Yetkiyi vermemiz taş üstünde taş bırakmayacağı anlamına gelmiyor. Ama öte yandan dedik ki eğer hani sorumluluk çok fazla yoksa ama yetki varsa bu sefer de insanlar zalimleşiyor. Bunun çok komik bir örneği var. Bana çok komik geliyor bu. Biz küçükken böyle şimdi kulüp oluyor onlar okullarda ve artık daha işlevsel. Ama biz küçükken kollar vardı. Beslenme kolu, işte sınıf başkanı, sınıf başkanı yardımcısı falan filan. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar insanlara sorumluluk vermek için yapılmış şeyler ama işleyişinde maalesef olmuyor. Yani hiçbir işe yaramıyor. İşte sınıf başkanı ne yapar? Pencereleri açar, tahtanın silinmesini sağlar diyelim. Hani bir de konuşanları tahtaya yazar. Şimdi bu yetki veriliyor ama sorumluluk yok doğru düzgün. Sorumluluklar çok az olduğu için sınıf başkanları başkanlıklarını göstermek için işte oturun yazarım, seni de yazarım, çarpı koyuyorum, 3 çarpı koyuyorum, 5 çarpı koyuyorum. Bu şekilde böyle inanılmaz bir zalimleşmeye gidiyordu. Daha çocukluktan olan bir şey bu. Öğrenilen bir şey değil. Güdülerimiz bunu sağlıyor. Bir gün ben beslenme koluydum. Bir gün birisi geldi. Dedi ki işte sana bir şey söylemem lazım. Bilmem kim okula sucuk getirmiş. Şimdi buradaki olay da nedir? Yine çocukluktan güdüsel olarak. Eğer bir ortalıkta doğru düzgün sorumluluk yoksa, halbuki bize bir iş verseler, şu yiyecekler dağıtılacak deseler biz zaten onunla meşgul olacağımız için böyle bir durum olmayacak. Ama bir yetki var ortada, onu kullanmak istiyor. Yetki olarak ne yapsın? Ortalığı dolaşmış, beslenme kurallarına uymayan bir şey bulmuş okulun içerisinde ve onu koşa koşa bana yetiştiriyor ki ben öğretmenlere yetiştireyim. Tabii ben de çok o zaman da geniş bir insan olduğum için dedim yesi ne olacak dedim geçtim ama hani derler ya kraldan çok kralcı. Durduk yere böyle bir ceza ödül mekanizması oluşturmaya çalışan, yürüyüşü bile değişen insanlar haline gelmeye başlıyor. Gerçekten eğer bir sorumluluk varsa yetki olmalı, eğer sorumluluk yoksa yetkinin de olmaması gerekiyor. Aynı şekilde mesela genelde şey istiyoruz işte köpek istiyorum ben, kedi istiyorum ben. Hep yaptığımız bir şey. Hemen sormak lazım. Sorumluluğunu alabilir misin? Yani bunu hem kendimize sormak gerekiyor. Bir köpeğin sorumlulukları nedir? Bunun araştırılması. Yani hem aileler bunu bize sorsun yani çocuklara sorsun. Evet. Ya da biz eğer aileysek çocuklarımıza soralım. Çünkü neden? Şimdi diyeceğiz ki tamam sen kedi istiyorsun. Kumunu temizleyebilecek misin? Yemeğini verecek misin? Ya da ne bileyim gerektiği zaman veterinere tamam ailelerle birlikte götürülür. Ama böyle böyle şunu yapacak mısın? Bu kediyi tarayacak mısın? Ne bileyim başka ne sorumluluğu varsa. Önce bunlar üzerinde bir anlaşma imzalanması gerekiyor. Ve normalde mesela çocuklarla yapılan şey, bilmiyorum gençler size yapıldı mı böyle ama gerçekten bir anlaşma yapmak. Ben drama kulübü öğrencileriyle bayağı oyuncu sözleşmesi imzalatıyorum. Provalara geleceğim, şunu yapacağım. Çünkü her yetkinin, çünkü onlar orada birer hani yıldız oluyorlar. Dolayısıyla bunun sorumlulukları var. Onu bilmeleri gerekiyor. Bir köpek alınacaksa bunun sonuçları var. Sen bunu iki kere gezdirecek misin? Evet yaparım, tamam. O sorumluluk liste çıkarılacak ve sonradan şu olmayacak. Ya nasıl olsa geri gönderemezler bugün de ben yapmayayım ne olacak canım denmeyecek. Şunun her zaman bilincinde olmak gerekiyor. Aldığımız kararların sonuçları vardır. Sonuçlarına da katlanacak olan biziz. Dersi çalışmadık, sınıfta kaldık. Yine de ben hani ne bileyim ödül alayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Maalesef olmuyor. Kararların sonuçlarına katılmamız gerekiyor. Var mı başka sorumuz?
1: Belki ne yapsak kısmına geçebiliriz.
0: Tabii ki ne yapsak?
1: Sizin için anlamı olan bir sorumluluk edinebilirsiniz mesela. Bir hafta boyunca tutarlı olarak bunu yerine getirebilirsiniz. Daha sonra hedefimizin 3 hafta boyunca da yapabilecek miyiz? Buna bakabiliriz mesela.
0: Hani eşiklerden bahsetmiştik ya böyle 3 gün eşiği, 1 hafta, 3 hafta. Bunların normalde nörolojik olarak bazı anlamları var. Şimdi onlara değinmeyeceğim. Programımızın süresinin sonuna geliyoruz ama şöyle bir durum var. Bir sorumluluk alın ama her zaman her bölümde söylüyorum hedef görev, sorumluluk ulaşılabilir, yapılabilir olmalı, mantıklı olmalı. Yani sorumluluk derken ben bundan sonra işte şu teyzeyi her bilmem kaç kilometre kucağımda taşıyacağım diye sorumluluk olmaz. Anlamlı olmalı. Bir işe yaraması gerekiyor yani. Hı hı. Hani herkesin kapısını birer kere çalıp merhaba deyip kaçacağım diye sorumluluk olmaz. Hani bu o gün için sosyal deney gibi belki yapılır ama bu bir sorumluluk değil mesela. Ne bileyim hadi köpek olsun, köpeği iki kere dışarı çıkaracağım. Bunu önce bir hafta boyunca bu sorumluluğu kendi üzerinize alıp devam ettirmemiz gerekiyor. Ve bunun bir çetelesini hazırlamamız gerekiyor. Bu ne demek? Günleri yazın, hani tarihleri ya da pazartesi, salı, çarşamba işte yazın. Köpeği dışarı çıkar. Yanına bir tik işareti atılarak bunun evet yaptım ya da her o köpek dışarı çıkarıldığında bir kavanoza bir fasulye de olur, boncuk olur, bir şey atılması gibi. Kısacası bunu görselleştirmemiz gerekiyor. Bu ne işe yarayacak? Ben hedef koyduğumda adım adım buna ulaşıyorum. Şimdi bu kavanoz doldu. İleride bu basit sorumluluğu alarak geliştirdiğimiz sorumluluk bilinci, ileride ben işte bir dil öğrenebilirim, modelleme öğrenebilirim, kodlama öğrenebilirim, şu konuda kendimi geliştireceğim, kendimi şu kariyere, şu sınava hazırlıyorum da sizin işinize yarayacak. Aynı yöntemler. Yeter ki bir hafta boyunca onu yapabilelim. Daha sonrasında daha büyük bir sorumluluk alabiliriz. Ama işte kardeşimiz varsa altını gündeye bir kere ben değiştireceğim. Sadece bir kere yapılabiliyorsa. Daha sonrasında bunu niye yapıyoruz? Ailemize, annemize yardım etmek için yapıyoruz. Ya da ne bileyim evi ben süpüreceğim haftada bir kere. Yapabiliyor muyuz? Tamam, 3 hafta boyunca evi haftada bir kere ben süpüreceğim. Ya da her gün tezgahı sileceğim. Temizlikle alakalı olabilir, okul hayatımızla alakalı olabilir, yabancı dil öğrenmekle alakalı olabilir, iletişimle alakalı olabilir, hobilerimizle ama geliştirilebilir hobilerimizle alakalı olabilir. Yeter ki anlam ifade eden bir şey olsun. Hep verdiğim saçma örneği vereyim, gidip buzdolabına dokunup gelmek süreklilik antrenmanıdır. Her gün 3 kere buzdolabına dokunacağım bir süreklilik antrenmanıdır. Bu doğru ama anlamlı bir sorumluluk değildir. Başka bir şey var mıydı? Programımızın süremizin sonuna geldik.
1: Yok. Evet.
0: Bugünlük bizden bu kadar. Güzel. Eğer daha detaylı değinmemizi istediğiniz bir şey varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Efendim her bölümün sonunda söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir. Evet. Belki bir ufak böyle farkındalık. Zaten farkındalıkla başlıyor her şey. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Matta 1. Bölüm İsa Mesih'in soyu.
1: İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Peres ile Zerah'ın babasıydı. Peres Hesron'un babasıydı. Hesron Ram'ın babasıydı. Ram Amminadav'ın babasıydı. Amminadav Nahşon'un babasıydı. Nahşon Salmon'un babasıydı. Salmon Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet İşay'ın babasıydı. İşay Kral Davut'un babasıydı. Davut Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman Rehavam'ın babasıydı. Rehavam Aviya'nın babasıydı. Aviya Asa'nın babasıydı. Asa Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat Yoram'ın babasıydı. Yoram Uzziya'nın babasıydı. Uzziya Yotam'ın babasıydı. Yotam Ahaz'ın babasıydı. Ahaz Hiskiya'nın babasıydı. Hiskiya Manasşe'nin babasıydı. Manasşe Amon'un babasıydı. Amon Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel'in babasıydı. Şealtiel Zerubbabil'in babasıydı. Zerubbabil Avihud'un babasıydı. Avihud Elyakim'in babasıydı. Elyakim Azor'un babasıydı. Azor Sadok'un babasıydı. Sadok Ahim'in babasıydı. Ahim Elihud'un babasıydı. Elihud Elazar'ın babasıydı. Elazar Mattan'ın babasıydı. Mattan Yakub'un babasıydı. Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır.
0: İsa Mesih'in doğumu.
1: İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
0: İkinci bölüm. Yıldız bilimcilerin ziyareti.
1: İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştı. Ey sen Yahuda'daki Betlehem! Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
0: Mısır'a kaçış.
1: Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbim peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdı. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık.
0: Nasıra'ya dönüş.
1: Herodes öldükten sonra Rabbim bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diyor.
0: 3. Bölüm Yahya'nın Çağrısı.
1: O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balığıydı. Yeruşalem, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Ne var ki birçok ferisiyle Saduki'nin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yiyecek. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.
0: İsa vaftiz oluyor.
1: Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria ırmağına Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı ol. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum dedi.
0: 4. Bölüm İsa deneniyor.
1: Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, ''Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun.'' dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. ''İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar.'' diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, ''Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştı. ''Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'' İsa iblise şu karşılığı verdi. ''Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin.'' diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, ''Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim.'' dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. ''Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin.'' diye yazılmıştı. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler.
0: İsa müjdeyi duyurmaya başlıyor.
1: İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerleşti. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı.
0: İsa ilk öğrencilerini seçiyor.
1: İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa hastaları iyileştiriyor.
1: İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki avralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalem, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.
0: 5. Bölüm Gerçek Mutluluk.
1: İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susuyanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.
0: Tuz ve ışık.
1: Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler.
0: Kutsal Yasa.
1: Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.
0: Öfke ve cinayet.
1: Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken, kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış.

0: olur.
1: Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
2: Ant içmek.
1: Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksiniz ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır.
2: Göze göz, dişe diş.
1: Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.
2: Düşmanlarınızı sevin.
1: Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor. Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.
2: 6. bölüm. Yoksullara yardım.
1: Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler İnsanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
3: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Amen. Just give these guys a hand.
1: .6 FM 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: Farklı bir duygu bu.
3: Radio Light.
2: Farklı bir tat.
3: 103.6
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sarış elenenizle bir insan hayat

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: give you glory. We give you praise.
1: Can you say it with us?

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Yes, Lord.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: dream. Thank you so much.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.